0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
10: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
12: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
12: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
10: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Luka 23. Bölüm.
1: İsa Vali Pilatus'un önünde. Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus İsa'ya, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir." yanıtını verdi. Pilatus başkâhinlerle halka, "Bu adamda hiçbir suç görmüyorum." dedi. Ama onlar üstelediler. Yahudi'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor. "Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi." dediler. Pilatus bunu duyunca, "Bu adam Celile'li mi?" diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular. Pilatus'un kararı. Pilatus, başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, "Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz." dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulmadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim." Ama onlar hep bir ağızdan, "Yok et bu adamı, bize Barabba'yı salıver," diye bağırdılar. Barabba, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlarsa, "Onu çarmıha ger, çarmıha ger," diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez, "Bu adam ne kötülük yaptı ki?" dedi. "Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim." Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsa ise onların isteğine bıraktı. İsa çarmıha geriliyor. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmığı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın," dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu diyecekler. O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır?" İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, "Baba onları bağışla," dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek, "Başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği oysa kendini de kurtarsın," diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak, "Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini," dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı: "Yahudilerin kralı budur." Çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar," diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12 sularında güneş karardı, 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Olanları gören yüzbaşı, "Bu adam gerçekten doğru biriydi," diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Olayı seyretmek için biriken halkın tümü olup biteni görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil eden onun ardından gelen kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı. İsa'nın gömülmesi. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Yusuf, kurulun kararını ve eylemini onaylamamıştı. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı. Hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve Şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Celile'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama Şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler.
0: Luka 24. bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlarsa onlara, "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler. "O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti." O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları onbirlere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Emmaus yolunda iki öğrenci. Aynı günü öğrencilerden ikisi Yeruşalim'den 60 ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa, "Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?" dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona, "Yeruşalim'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?" diye karşılık verdi. İsa onlara, "Hangi olup bitenleri?" dedi. Ona, Nasıralı İsa ile ilgili olayları dediler. O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkâhinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. İsa onlara, "Sizi akılsızlar. Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?" dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, "Bizimle kal, neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere," diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine, "Yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi?" dediler. Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, Rab gerçekten dirildi, Simon'a görünmüş diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. İsa onbirlere görünüyor. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara, size esenlik olsun dedi. Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara, neden telaşlanıyorsunuz, neden kuşkular doğuyor içinizde dedi. Ellerime, ayaklarıma bakın, işte benim, dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan, şaşkınlık içindeki öğrencilerine, sizde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa'nın göğe yükselmesi. İsa onları kentin dışına, Betanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı?

0: Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
11: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomarata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
9: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları, Hristiyanlık inancının merkezi, doğduğu, yayıldığı topraklardır. Hristiyanlığın tüm izlerini bu toprakların her köşesinde görmek mümkün. Biz de bu programda Anadolu topraklarında Hristiyanlığa daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sizlere, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. İyiyim. Mutluyum burada olmak, sizinle bu konuları konuşmak. Mutluyum. Hatırlamak. Hiç olmazsa unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Ve evet, biz de yavaş yavaş imanda gelişmemize sebep oluyor.
0: Evet. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bu bölümde aslında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Anadolu'da Hristiyanlığın içinde bulunduğu duruma ve Protestanlığın bu dönemdeki gelişimine bakacağız. Cumhuriyet dönemine geldik artık ve bu dönemde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Hristiyanlar için olumlu olumsuz birçok şey yaşanmış. Evet. Tabii ki bu dönemde bazı kiliseler ve çevre bölgelerde uyanışlar gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'in müjdesini duyurmak konusunda daha ön plana çıkılıyor sanırım bu dönemde. Bazı kişiler var, bunlardan bahsedebilir misiniz? Bu çevre bölgeler neresi, neler oldu Cumhuriyet döneminde diye sormak istiyorum.
1: Tamam. Çünkü aslında Cumhuriyet yepyeni bir dönem. Artık Osmanlı bitti değil mi? Osmanlı'daki Hristiyanlara bakış açısı bitti. Şimdi Cumhuriyet döneminde Cumhuriyeti kuranlar kafalarında inanç yoktu. Hristiyanlık, Müslümanlık da yoktu. Ama Türklük vardı ve ne yazık ki Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılında tabii kilise biraz zor durumdaydı. Ama Rab sakin durmaz. Rab sakin durmaz. Rab bir uyanış yaptı. Gedikpaşa'da, Beyazıt'taki Gedikpaşa'da bir uyanış başladı. Geceleyin insanlar toplanıyor. Tek tek insanlar toplanıyor. Sabaha kadar dua ediyorlar, İncil vaat ediyorlardı. Ve bu ruh İstanbul'a dağıldı. İstanbul'dan başka yere dağıldı. O ölü topraklar dirildi. Ve bunlar İncil'le, ilahilerle devam ettiler. Eski gönençlerine geldiler. Eski durumlarına geldiler. O korku gitti.
0: Baktığımız zaman konuşmuştuk Kitap-ı Mukaddes şirketinden ve yıllar içerisinde varlığını sürdürdüğünü de görüyoruz aslında. Cumhuriyet döneminde de kutsal kitap, İncil nasıl insanlara ulaştırıldı? İnsanlar rahatlıkla İncil bulabiliyorlar mıydı?
1: Tabii. Kitap-ı Mukaddes şirketi 1820 yılında kuruldu. Aslında 1820 yılında kuruldu. Önce İskoçya'da kuruldu. Ve şirketin kuruluşuna bir sebep bir kadın. Mary adında bir kız. Kendi diliyle, İskoç diliyle bir kutsal kitap istiyordu. Bulamadı. 20 kilometre uzakta aya yürüyerek dediler ki orada bulabilirsin. Gitmiş orada, pastörün orada. Dedi ki ne yazık ki dedi, bir tane kaldı, o da verildi. Ağladı. Ağlayınca bu adam üzüldü. Verdi ona. Kızcağız daha önce kaç yıl çalışmıştı ve biraz para biriktirdi, onu aldı. Ama ne yaptı? Kutsal kitabı alınca bütün dil sabaha kadar okuyordu ve yazıyordu. Bir gün kutsal kitabı verdi. Dedi teşekkür ediyorum, benim de kutsal kitabım. Nasıl? Hepsini yazdım. Bunu düşündürdü adam ve gitti kentin yöneticileriyle oturup Kitap-ı Mukaddes'i kurdular. Ve Türkiye kuruldu 1920'de ve önce de İstanbul'da, merkezi İstanbul'da. Sonra daha önce de söylediğimiz gibi Bible House, kutsal kitaphanında madaa vardı. Ve o günden beri 220 yıldır her yerde İncil yayıldı. Bütün Balkanlara, Türkiye'den bütün Balkanlara, bütün Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya. Tabii Orta Doğu'ya Arapça basıyordu İncil'i. Mesela Farsça, Azerice, Bulgaristan'da bu Kiril basıyordu. Ve birçok yere, hatta Kırım Savaşı'nda bile, Kore Savaşı'nda bile Türkiye'den binlerce İncil gitti ve askerlere dağıtıldı. Görevini yaptı ve kutsal kitap, Kitap-ı Mukaddes şirketi daima devletin yasalarına uygun hareket ettiler. Asla devlete karşı, devletin yasalarına karşı hareket etmediler ve bugüne kadar duruyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk yayın evi ve 2200 yıldır, 220 yıldır var olan bir kuruluştur.
0: Peki o dönemde insanlar İncil'e rahatlıkla ulaşabiliyorlar mıydı? Ya da İncil rahatlıkla insanlara verilebiliyor muydu?
1: Şimdiki gibi değildi. Şimdi interneti aç, istediğin yerde İncil alabilirsin. Hatta İncil almasa bile indirebilirsin. O zaman da ne yazık ki yoktu. Ancak mesela İstanbul'da bir dükkan vardı. Oradan geçerse tesadüfen bulabilirdi. Ya da ilan veriyordu gazetelerde. İlan üzerinde bir mektup yazıyorlardı, gönderiyordu. Ben de 1967 yılında 14 yaşında bir ilan üzerinde diyor ki eğer kitabı mukaddes istiyorsanız şu adrese yazın. Hiç unutmam, posta kutusu 186 Sirkeci. Hemen yazdım, düşün, o düşünceyle yazdım ve bana bir kutsal kitap geldi ama parayla geldi. Ama insanlar öyle. Ama şimdi çok daha fazladır. Ulaşabilirsin internet, YouTube'a gir istediğin kadar. İstediğin yayın evinde. Yani layık yayın evinde de İncil satılıyor.
0: Evet, artık da teknoloji gelişti. Dediğiniz gibi artık aplikasyonlar var. Ücretsiz neler, İnciller neler var. Kiliselerden alınabiliyor. İnternet üzerinden alınabiliyor. Birçok yolla tabii ki insanlar artık sahip olabiliyorlar. Peki protestan inancına sahip kişiler nerelerde toplanıyorlardı? Sayı olarak çoklar mıydı o dönemde?
1: Şimdi o dönemde söyleyeyim sana, 1915'ten önce sayı çoktu. Sana söylüyorum ama çok çoktu, çok kişiler vardı. 1915'ten sonra bu sayılar azaldı. Ama Cumhuriyet döneminde de yavaş yavaş insanlar toparlanmaya başladı. Kiliselere gitmeye başladı. Aslında 1990'dan sonra daha çok rahat bir şekilde protestanlar dernekler kurmaya, vakıflar kurmaya başladı. Kendi binalarını yapmaya başladılar. Ve şu anda Türkiye'mizde 188 kilise vardır ve bunların çoğu dernek ya da vakıftır ve gayet o şu anda hiçbir sorun yoktur. Toplanma, İncil dağıtma hiçbir sorun kalmadı. O eski karanlık ruhlar bitti. Artık çok rahat kabulleniyorlar insanlar.
0: Evet. Güzel bir gelişme tabii ki de bu da. Konuşacak çok konu var ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Behnam Bey, aslında Cumhuriyet döneminden konuşuyoruz. Cumhuriyet döneminde kiliseler nasıl büyüdü o dönemde, biraz anlatır mısınız?
1: Tabii yani tabii kilisenin büyümesi Rab'be bağlıdır, imana bağlıdır. Ve kilise, yani kilise derken imanların büyümesi. Bir hatırlar mısın, bir ara program yapmıştık, dedi ki hilesiz sütü özleyin. Hilesiz süt nedir? Rabbin sözüdür.
0: Evet.
1: Rabbin sözünü okudukça insan gelişiyor. Hatta yani bir Hristiyan sabit olamaz. Hristiyan canlıysa gelişmelidir. Ve bakın ne diyor burada Rabbin sözü, ikinci Petrus'ta diyor ki, anlatıyor işte şimdi şu nitelikle sevgi, iyilik, ne bileyim kardeş severlik, sadakat, bunlar olmalıdır. Bunlar olmasa kördür diyor. Diyor ki bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı, bak çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha dikkatli olun. Daha çok dikkatli olun. Şimdi düşünün ki bir ormandır, bir rüzgar estiği zaman çok kökleşmeyen ağaçlar ne olur? Tek tek düşüyor.
0: Evet.
1: İman hayatında da kökleşmeyen bir imanlı, imanda büyümeyen bir insan ufak tefek tecrübeler gelebilir. Her zaman tecrübe gelebilir, değil mi? Bir ekonomi sıkıntı olabilir, bir evlilik problemi olabilir, hep olabilir. Ve gerçekten kökleşmemişse düşecektir imanda. Ama hamdolsun Cumhuriyet döneminde imanlılarda daha çok güzel oldu. Ne oldu? İncil Türkçe çevrildiği kendi dilleriyle, daha çok İncil'e yönelik teolojik kitaplar, broşürler basıldı, insanlar okudu, kiliseler bir araya geldi, birbirlerini teşvik ettiler, dua ettiler. Hatırlıyorum yani yıllar önce ayda bir kez bir yerde toplanıyorduk ve sabaha kadar. Sabah, işte akşam 7'den sabah 6'ya kadar. Sabah 6'da Rabbin sofrasını yapardık. Kardeşlik sevgisi demektir. Bu ayrılıyorduk. Hiç uyumadan sabaha kadar dua ederdik. Yani dua ederken bazen bir konu hakkında konuşuyorduk, dua ediyorduk, İncil okuyorduk. Ve gerçekten bu da uyanışın gelmesine sebep oldu. Daha sonra ne oldu? Eskiden Transworld Radio dediğimiz Lübnan'dan bir yayın yapıyordu radyo. İnsanlar dinliyordu. Arapça farklı değil ve Türkçe'de bazen onları dinliyordu. Ama daha sonra 24 saat programlar oldu, radyolarımız oldu, değil mi? Televizyonlarımız oldu. İnsanlar özgürce bakıyor, okuyor. Sonra kitap istiyor, kargolar geliyor ve gerçekten bu kilisenin büyümesine, sayısal gelişmesine ve imanda kökleşmesine neden oldu.
0: Evet. Peki Cumhuriyet döneminde de şehit edilen Hristiyanlar var mı? Zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan?
1: Vardır. Yani bilinen şey çekiliyorum. Mesela o Haralamboz, dedim ya Haralamboz. Onu anlattı, geçelim. Ama 1980 yılında Adana'da bir karı koca vardı. Amerikalı ve bu Amerikan dershanelerinde ders veriyordu. Bir gün karısı da hamileydi ve bir gün kapı açıldı. Çıkınca öldürdüler. David Goodman diye bir adam 1980'de. Sonra 4 ay sonra oğlu oldu ve oğlunun adını da ne koydurabiliyor? Zafer. Bak, annesi yani adamın karısı lanet okuyacağına bereketledi. Ondan sonra 2007 yılında önce Trabzon'da, 2006 yılında Şubat'ta Trabzon'da bir Katolik papaz Santoro dua sırasında birisi gidiyor, 18 yaşında birisi gidiyor ve onu öldürüyor. Ama onun ölümü de çok bereket oldu. Nasıl oldu? Onun cenazesi İtalya'dan oldu ve gazeteler annesi ve kız kardeşini buldular. Annesi ve kız kardeşi dedi ki evet, o oğlumuzdur, kardeşimdir. İmanı uğruna şehit oldu. Ne mutlu. Biz onları öldürenleri de seviyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Sonra 2007 yılında da Malatya'da da üç kardeşimiz öldürüldü zirve. Neyse o akşam Malatya'ya gittim. Ertesi gün bir toplantı yaptık. Sonra orada birisi yaklaştı. Dedi bu durlarla görüşebilir miyiz? İşte hem iki kardeşimizin iki karşı evliliğiyle falan. Neyse gittim onlara söyledim, rica ettim. Tamam dediler, onu çağırdım geldi. Kardeşimizin evine gittik. Perişandı zaten, kocası öldü. Adam mikrofonu uzattı böyle. mikrofonu uzattım ve Şems'e dedi ki işte dün sabahleyin beraber kahvaltı yaptık ve şu ayetleri okuduk, uğurladık ve duydum. Ama dedi benim kocamı bir amaçla öldürdüler. O imanlıydı, şimdi cennettedir. Ve öldürenleri bağışlıyorum. Böyle deyince adam zannetti ki delirmiş. Bana baktı. Dedim doğru söylüyor. Hristiyanlar böyle derler falan. Sonra şeye gittik. Tilman'ın eşine de gittik. O da aynı şeyi söyledi. Akşam beni arıyor, diyor ki bak program yaptı. Aynı şeyleri söyledi. Ve gerçekten belki 1000 misyonerden daha çok iş yaptı. İşte Hristiyanlık budur kardeşim. Değil mi? Sonra biliyorsun meşhur gazetesi yazarı, onu da öldürdüler. Tabii adam da iyiydi, kalemi de güzeldi, öldürdüler. Daha sonra 4 yıl önce yine Diyarbakır'da bir Koreli aile vardı. İşittiniz mi, bir Koreli aile vardı. Akşam aradılar adamı, dediler ki gel bize İncil'i anlat. Çıktı ve onu öldürdüler. Ertesi gün yine gittim ve kadın perişandı. Ama hamdolsun bu kardeşlerimizi öldürenleri bağışladık, sevdik. Ve bir gün, umarım bir gün onlarla karşılaşacağım. İmana gelmiş olarak, Hristiyan olmuş olarak, pişman olmuş olarak onlarla karşılaşacağız.
0: Evet. Bu arada tabii ki gelişmeler de oluyor. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği de kuruluyor. Hı-hı. Bir dernek. Bu dernekten de bahsedebilir misiniz? Amacı nedir? Bir inanç bildirgesi var.
1: Şimdi biliyorsunuz bu dernek 1990 yılında kuruldu ve hı-hı, Türkiye kilise o dönemde gerçekten çok zorluklardan geçiyordu. Sonra bir araya geldik. Bu 1990 yılında bir araya geldik ve ilk kez Türkiye Kiliseler Birliği danışma olarak kurduk. Ama amacımız şuydu. Amacımız, bakın ben söyleyeyim. Amacımız yepyeni bir kiliseler ya da karşıt ya da insanları kötülemek değil. Amacımız kiliseler arasında, yani bizim Protestan Kilisesi arasında, hı-hı, sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birlik ve işbirliği sağlamaktır. İkinci amacımız Türkiye Protestan Kiliselerinin ortak yararları için anlaştıkları faaliyetlere etkin olmaktır. Mesela birisi bazen kiliseniz diyor ki bir tapınma yapalım, değil mi? Hı hı. O noktada birlikte birbirimize yardımcı olmaktı. Üye kiliseleri devletimizin önünde ve üye kiliseler tarafından gerekli görülen bir platformda temsil etmek ve onların sözcüsü olmak. Şimdi birisinin bir sorunu varsa herkes gidemez, ama bu kurulan tek dediğimiz bu danışma, hı-hı, kurulunun başkanları gidip de devletin önünde onları savunacak ve Protestan kiliselerin TC yasaları önünde hukuksal konularını izlemek ve saptamak. Bir sorun varsa avukat tutmak, hı-hı, ilgilenmek. Ve konu aslında buydu. Ve tabii bizim amacımız bütün Türkiye'deki Protestan kiliseleri bir şemsiye altında almak ve ortak bir inanç yapmak. Bu ortak inanç neydi? Tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Hı-hı. Baba, oğul ve kutsal ruh diye tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Zaten ayetler vardır. Bakın okuyayım ayette. Ayet 1. Korintoslar 8-6'da diyor ki bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracıyla yaratıldı. Biz de onun aracıyla yaşıyoruz. Ve tek bir kutsal ruh Tanrı vardır. Tek Tanrı vardır. İkinci olarak tek kitap, kutsal kitap. Hı hı. Kutsal kitabın, Tanrı'nın sözü ve değişmezliğine inanıyoruz. Ve bütün konuşmalarımız, tanışmamız bu kitabın çerçevesinde olacak. Eğer hepimiz aynı şeye inanırsak problem olmaz, değil mi? Evet. Farklı şeyle konuşmak. Sonra tek sorun vardır, o da günah sorunudur. Hı hı. Kilisede bir tek sorun, günah sorunudur ve o günah sorunu çözülmelidir. O da İsa Mesih yapar, İsa Mesih çözer. Sonra tek kurtuluş vardır, o da İsa Mesih. Diyor ki Tanrı ile insan arasında, 1. Timoteus'ta insan, Tanrı ve insan arasında tek bir kurtarıcı vardır. O da ki cümle uğruna, herkes uğruna canını veren İsa Mesih'tir. İsa Mesih lütufla bizi kurtarıyor ve o aracıdır, o bizim savunmandır, o avukatımızdır. O vasıta olmadıkça hiç kimseye baba gelmez. Zaten söyledi, yol, gerçek ve yaşam benim, değil mi? Yuhanna, evet, 6'dan bana iman eden kurtulacaktır ve ben vasıta olmadıkça kimse babaya, cennete gitmez. Tek kurtuluş vardır. Bak hepimiz aynı şeye inandık. Tek lütuf vardır, kurtuluş. Yani şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Biz lütufla kurtulduk. Ama lütufla kurtulduğumuz için tabii iyilik yapacağız. katkı sağlayacağız, insanlara yardım edeceğiz, merhamet. Ama bunları yaparken bunlara güvenmiyoruz. Bunlar bizi cennete götürmez.
0: Evet.
1: İmanımızın ürünüdür bunlar, değil mi?
0: Evet.
1: Bizim gereklidir işimiz. Ama lütufla kurtuluş ve tek ruh var. Baba Allah ve kusar o dediğimiz. Ve tek beden var, o da kilisedir. Rabbin bedenidir. Kardeşlerdir. Ve tek son vardır. Bir gün İsa Mesih gelecek. Hepimizi yanına alacak. Ve biz ebediyen göklerde olacağız. Ne güzel. Bundan daha güzel bir umut var mı?
0: Evet, gerçekten. Herkesin umuda ihtiyacı var. Ve kalıcı, son bulmayan bir umut. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle aslında Hristiyanların tek umudu diyebiliriz.
1: Ve yakında da geleceğe inanıyorum. Onun için hazırlıklı olalım. Bir ayet söyleyeyim. Daniel 12:10'da diyor ki, son günlerde birçokları kendilerini arıtıp temizleyecekler ve lekesiz duruma. Kesinlikle söyleyeyim. Ne kadar istersin hayatın boyunca papazlık yap, müjdecilik yap, ne yaparsan yap, eğer Rabbin yanına yüreğinde bir leke varsa gidemez cennette. Lekesiz olmamız lazım, kutsal olmamız lazım. Mesih'in kanıyla paklanmamız lazımdır. Bu çok önemlidir ve teşvik ediyorum. Herkes dikkat etsin kendine, aratıp temizlesin ve lekesiz duruma gelsin. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Bundan daha güzel olsa. Ve de bu ayet de vardır. Leviler kitabının özeti şudur. Tanrı benim, kutsalım, siz de kutsal olacaksınız. Ve Rab dedi ki, madem ki ben kutsalım, sizi kutsaktım, siz de kutsal olacaksınız. Hatta daha

0: Tanrı, sizi evet. çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olunmuş. Nitekim yazılmıştır, bak söyledim size Levile'de. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Ama biliyor musun, bak her davranışınızda, insanlara bakışınızda, insanları selamlamanızda, insanlarla görüşmenizde kutsal olun. Bu evet. kilisenin çağrısıdır. Ve kutsal olmayan bir kimse Tanrı'nın yüzünü göremez.
1: Evet. Tabii ki bunu yine de kendi çabalarımızla yapmamız mümkün değil.
0: Asla.
1: Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'e iman sayesinde ve aldığımız kutsal ruh sayesinde olabilir. Onun için iman çok önemli. Yine
0: çok
1: de
0: doğru.
1: İsa Mesih'e kendi
0: Amin.
1: Çabamızla
0: ne
1: hiçbir
0: güzel.
1: Şey yapamıyoruz. Ve baktığımız zaman aslında bu program serisinde çok eskilere gittik. Bütün süreç boyunca baktık. Ve aslında gerçekten Tanrı'nın gücüyle nasıl bu inancın büyüdüğünü gördük.
0: Ya.
1: Kimi zaman zulümler oldu, kimi zaman daha iyi dönemler olmuş Hristiyanlar için.
0: Zaman zaman. Doğru.
1: Ama görüyoruz ki aslında gerçekten İsa Mesih'e sadık kalan imanlar sayesinde, yürekten bağlı kalan imanlar sayesinde nesiller boyunca devam etmiş Tanrı'nın gücüyle. Tabii ki. Ve günümüzde de aslında birçok şehirde şimdi Protestan kiliseleri var. Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır. Kiliselere rahatlıkla gidip sorular sorabilirler mi? Ziyaret edebilirler mi? Öğrenmek istedikleri konular varsa ne yapabilirler? Nasıl bir yol izlemeli? Behnam Bey biraz bahsedebilir
0: aslında
1: misiniz?
0: Aslında çok basit oldu. Yani her şeyden önce internete girebilir. Ya da birçok Protestan kiliseleri sürekli açıktır. Orada birisi vardır. İsterse gidip soru sorabilirler. Ve her kilisenin önünde bir masa var, İncil vardı, kitaplar var. İsteyen gidip olabilir. Hiç sorun değildir. Ama en önemli, bir sorun düşünüyorlarsa internetten isteyebilirler, kiliseden isteyebilirler, değil mi? Biz adres vermeyelim. İsteyen bakabilir internette.
1: Evet. Ve tabii ki kiliselere gittiklerinde, Protestan kiliselerine, bir çekinmelerine gerektirecek bir durum yok. Her zaman sıcak bir şekilde karşılayacaklardır. Sorularına
0: Kesinlikle.
1: İştenlikle cevap vereceklerdir.
0: Kesinlikle.
1: Onun için bu anlamda da çekinmeyin. Ön yargılarınız varsa da bu anlamda ön yargılarınızı bir kenara koyarak gerçekten ne olduğunu öğrenmek için
0: çok doğru.
1: Protestan kiliselerine gidebilirsiniz. Bir İncil okuyabilirsiniz.
0: Çok doğru.
1: Bunlar çok önemli. Çünkü neye inandığımızı ya da neye inanmadığımızı bilmek gerekiyor.
0: Çok doğru.
1: Evet. Keyifli bir programdı. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
0: Teşekkürler.
1: Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
11: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
10: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı, yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Bugün tekrar bir konuyla, açgözlülük konusuyla sizinle konuşacağımız için heyecanlıyım.
0: Evet, Nuh Bey'in de bahsettiği gibi aslında bugün açgözlülük bir günahını konu alacağız ve yerine cömertlik erdemini nasıl koyabileceğimizi konu alacağız. Günah ve Erdem program serisi boyunca bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Yaşamımızdaki günahların yerini hangi erdemlerle doldurabileceğimizi, onlardan uzaklaşıp nasıl Tanrı'nın istediği o erdemleri yaşamımızda uygulamaya geçirebileceğimizi konu alıyoruz. Ve bunların aslında bu kadar büyük bir problem olup olmadığını da konu almaya çalışıyoruz bir noktada. Faydalı bir program olacağını ümit ediyoruz bu konuda. Sizlerin kıymetli görüşlerinizi de bekliyoruz. Programımız hakkında ve Hristiyanlık inancı hakkında görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Açgözlülük derken biz neyi kastediyoruz? Nasıl tanımlayabiliriz açgözlülüğü?
1: Açgözlülük genellikle sözlük anlamı bir şeyin fazlasına sahip olma arzusunu ifade eden bir terimdir. Bu genellikle maddi kazanç, güç, mal, statü gibi şeylere yönelik doyumsuz bir İstek anlamında kullanılıyor. Bu kavram ihtiyacın ötesine sahip olma arzusunu ve tatminsizliği de aslında simgeliyor. Hı hı. Hristiyanlık öğretisinde aslında bundan çok farklı değil. Yani o açgözlülüğü sadece maddi kazançtan ibaret olmadığını, aynı zamanda nesnelere, kişilere aşırı bir arzu, kıskançlık, sahiplenme isteği duymasını da vurguluyor. Genellikle Hristiyanlıkta maddi kazanç peşinde koşmayla beraber bu açgözlülüğü başkalarına zararına bile olsa daha fazlasına sahip olma arzusu olarak da ifade ediliyor. Ve genellikle maddi şeylerle de bağlantı kurarak bunu maddi açgözlülüğe daha çok değinerek kutsal kitap, bu doymak bilmeyen insanın arzularını ifade ederken kullanılan bir terimdir.
0: Ve aslında İbranice'ye baktığımız zaman İbranice'de komşusunun varlığını arzulama, hamat sözcüğüyle, dürüst yolla elde edilemeyen kazancı arzulama, besa sözcüğüyle, bencilce arzularda ava sözcüğüyle anlatılıyor. Kutsal kitap içerisinde aslında farklı açgözlülük tanımları var aslında. Farklı noktalardan açgözlülük tanımları var. Ve kutsal kitapta bu sözcükler çoğunlukla göz dikmek olarak çevrilmiş. Ve açgözlülüğe baktığımız zaman başkasının sahip olduğu herhangi bir şeye göz dikmek kesinlikle tabii kutsal kitapta yasaklanmıştır. On emirde de örneğin görüyoruz bunu. Tamamen yasak olduğunu görüyoruz. Açgözlülüğün para sevgisi ile bir bağı var mı Nuh Bey?
1: Açgözlülük aslında para sevgisi arasında güçlü bir bağ var. Az önce kutsal kitapta açgözlülüğü ifade eden terimlere baktığımız zaman filagria denilen bir kelime var Grekçe'de ve bu para sevgisi, para tutkusu olarak geçiyor. Maddi zenginliğe duyulan ilgi, açgözlülüğü bu şekilde de ifade ediyor tabii ki. Açgözlülük doyumsuz bir sahip olma arzusunu ifade ederken tabii ki bu para sevgisi olarak daha çok günümüze çıktığını görüyoruz. Çünkü insanların yüreğinde sürekli zengin olma isteği var. Aslında kapitalizmi de ayakta tutan itici güç de bu olduğunu görüyoruz. Yani modern toplumda İnsanların ahlaki bir kötülüğü, imajını büyük ölçüde yitirmiş olması, maddi refah ve büyümeyi sağlayan bir güç olmanın ötesine geçerek, adeta bir iyilik olarak bu maddi zenginliği gösteriyor. Aslında bu bir günah, açgözlülüğü de kaynaklı bir şey ama günümüzde bunu bir iyilikmiş gibi, yani herkesin sahip olduğu, hedeflediği bir şey, çok paraya sahip olmak. Bu aslında çok paraya sahip olmak, ölçüsüz bir şekilde maddi kazancın peşinde koşmak, bunu olarak söyleyebiliriz, yani açgözlülük olarak görebiliriz. Kilise babalarından da birçok kişi bunu kutsal kitabın temelinde de olduğu için bu şekilde görüyor. Yani maddi kazancın peşinde gitmek, para açgözlülüğün temeli olabilir diye görebiliriz.
0: Ve aslında Grekçe epithymia sözcüğü de var. O da her türlü yoğun arzuyu anlatıyor. Hı-hı. Ama bu arzunun para tutkusuna dönüşme tehlikesi de var. Yani açgözlülüğün temelinde çok rahat bir şekilde para tutkusuna, para sevgisine ya da belki maddi olan herhangi bir şeye vazgeçilmeyecek bir tutkuya aslında dönüşme tehlikesi de her zaman var. Kutsal kitapta bunun örneklerini görüyoruz. Hı-hı. Mesela 1. Timoteos 6:9'da orada diyor ki zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. Hı hı. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Hı hı. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Hı hı. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler diyor. 1. Timoteos 6:9 ve 10. ayetlerden okudum. Burada aslında bu ayetten bağlantıyla bir konu da açmak istiyorum, hı hı, Nuh Bey. Parayı sevmek ya da zengin olmak istemek kötü bir şey mi? Neden bu kötü bir şey olsun, hı, ki?
1: Aslında Hristiyanlık paranın kötü olduğunu söylemiyor. Yani bir insan hayatını sürdürebilmesi için gerekli bir araçtır. Ve bizim çalışma amacımız ya da hayatımızı sürdürmek için paraya ihtiyacımız var. Ve para gerçekten gerekli olan bir şeydir. Hı hı. Ama siz az önce okuduğunuz ayette olduğu gibi parayı sevmek biraz... putperestliğe de giriyor, onu da açıklayacağım ama zengin olmak isteyen insanların genellikle ayartıldığını, yanlış seçimler yaptığını, kardeşini ya da toplumdaki insanları kandırarak, onlara haksızlık yaparak elde etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve 1. yüzyılda zengin olan insanların, yani İsa'nın geldiği zamanki dönemde zengin insanların toplumda %1 oranındaydı ve bu insanlar nasıl zengin oluyordu? Genellikle başkasının malını, toprağını haksızlıkla elde ederek zenginlik elde ediyordu ve Tanrı tabii bunu günah olarak hitap ediyor, o zenginliği hitap ediyor ve benim de hayatıma dönüp baktığım zaman genellikle imanlar içerisinde de zengin olan, fakirken ya da fakir demeyeyim de çok fazla bir bolluğa sahip değilken, insanların Tanrı ile ilişkisine daha çok önem verirken, kilise içerisindeki insanların o zengin olma için işine o kadar çok sarılması, farklı yöntemler çabalaması onları haksız kazanca yönlendiriyor ve bir süre sonra imandan düştüklerini, evet, ve Tanrı'dan uzaklaştıklarını görüyoruz. Ve bunun için İsa Mesih kutsal kitapta aslında açgözlülükle öğrettiği öğretilerin %15'i aslında bu konuyu içeriyor. Açgözlülük ve para ve zenginlik hakkında öğretileri var. Ve İsa Mesih bize söylediği şey, kimse iki efendiye kulluk edemez, hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemez derken, bunun bir putperestlikle bağlantı olarak, evet, bu paraya kulluk edemez dediği şey para sevgisi, mammon denilen şey, hizmet edemez derken, bu biraz parayı ilahlaştırmak, Tanrı ile aynı seviyeye koymak anlamına geliyor. Ve bu Tanrı'nın gözünde uygun bir şeydir. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşama girmek isteyen bir genç geldiğinde, ona Tanrı egemenliğine nasıl girebilirim dediği zaman, İsa Mesih ona zenginliğin, aslında o zenginlikten, zenginlik arzusundan kurtulması gerektiği konusunda bir şeyler önerdi. Ama tabii bu kişi dinlemeden geri gittiğinde İsa Mesih öğrencilerine şu ifadeyi kullandı: zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim, devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Yani bu Matta 19. bölüm 16. ayetten 26. ayete kadar olan kısımda zengin bir adamın hayatını alıp onun Tanrı egemenliğine girmek istememesi ya da bunu reddetmesinin sebebi kendi o varlığından, zenginliğinden vazgeçmediği için Tanrı'ya karşı da ne oluyor? Tanrı'yı istemiyor ve bu onun, evet, hayatında Tanrı egemenliğine girmesinin ne kadar güç olduğunu gösteriyor. Çok güçlü bir etkisi var insanların hayatında.
0: Doğru, evet.
1: Bu yüzden de İsa Mesih böyle kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden, hı-hı, daha zor demesi. Hı-hı. Devenin iğne deliğinden geçmesi imkansız olduğu için bu yolda gidenlerin ya da bu sevginin ardından gidenlerin Tanrı'nınla aynı ortamda olamayacağını bizlere gösteriyor. Ve, hı-hı, hatırlarsan İsa Mesih'i şeytan denemeye geldiği, evet, zaman onu denediği konulardan biri neydi? Eğer bana taparsan bunların hepsini sana vereceğim diyerek dünyanın zenginliğini, görkemini gösterdi. Ve bu şeytanın insanları kandırdığı, günaha düşürmeye, ölüme götürdüğü yöntemlerden biri de dünyanın zenginliği, zengin olma isteği. Ve bugün de birçok insan bu konuda tuzağa düşebiliyor.
0: O zaman açgözlülük gerçekten ölümcül diyebilir miyiz? Yani ölümcül
1: bu işte paylaştığımız konulara baktığımız zaman açgözlülüğün ölümcül olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü insan doğası günahkar ve bu durumda açgözlülük tetikleniyor. Ve bu açgözlülüğün tetiklenmesi de insanları günaha götürebilir. Tanrı iradesinden uzaklaştırabiliyor. Hı hı. Yani Tanrı'dan kendisini daha üstün görebiliyor gibi bu şeyler bizi ruhsal ölüme de götürebileceği için açgözlülük ya da para sevgisi günahtır diyebiliriz ya da ölümcüldür diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Siz zaten aslında putperestlikle eşdeğer olabileceğinden bahsettiniz. Efesler 5.5'te de diyor ki şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur diyor. Hı-hı. Aslında çok ciddi bir günah olduğunu, bizi çok ciddi bir yıkıma doğru götürdüğünü görüyoruz. Peki neden açgözlüyüz Nuh Bey? Hı-hı. Yani niye böyle bir istek var içimizde?
1: Aslında Tanrı yarattığı zaman her şeyi mükemmel yarattı ve insan yüreğinde tatmin olma arzusu en büyüktü. Yani Tanrı'nın verdiği bereketler o kadar bol ki bunlara tatmin olabiliyordu. Ama günah insanın hayatına girdikten sonra doğası günahkarlığı, günahkar bir doğaya sahip olduktan sonra insanlar açgözlü olmaya başladı. İçinde iyi yapmaya bir istek var ama o isteği yenen bir başka bir güç var. Bu da günahtan beslenerek ortaya çıkan bir kaynaktır. Yani asıl söyleyebileceğimiz temel şey insanın günahlı doğası açgözlülüğe iten bir şeydir. Bir diğer şey de tatminsizliktir. Yani insanın açgözlülüğün ortaya çıkmasının sebebi de tatminsizliktir. Biliyorsun Süleyman, Kral Süleyman hakkında onun ne kadar büyük zenginliğe, bilgeliğe sahip olduğunu ama onun yazdığı vaiz kitabı var kutsal kitapta ve 5. bölüm 10. ayette şu şekilde söylüyor. Diyor ki parayı seven paraya doymaz. Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Yani bir tatminsizlik var. Günahtan dolayı Tanrı'yla o tatminliği yaşayamayan insanların yüreğindeki o tatminsizliği doldurmak için devamlı başka şeylere yöneliyor. Bunu kutsal olmayan, doğru olmayan yöntemlerle doldurduğu için genellikle bu maddi zenginlik ya da farklı şeylerde bu açgözlülük ortaya çıkıyor. Elindekiyle yetinemiyor, tatmin olmuyor. Bu eş de olabilir, mal da olabilir.
0: Doğru.
1: İşte olabilir, bunu çok daha farklı şeyler açabiliriz. İnsanın yüreğinde sürekli bir tatminsizlik var ve bu tatminsizlik onu açgözlüğe itebiliyor.
0: Ve aslında biz belki bunu küçük bir şey olarak görüyoruz ama dediğiniz gibi çok büyük noktalara evrilebiliyor. Yani küçük bir konuda yaptığımız açgözlülük daha büyük noktalara evrilebiliyor gerçekten. Ve biz bir şekilde Tanrı'nın doldurabileceği boşluğu farklı arzularla doldurmaya çalışıyoruz aslında. Tanrı'dan uzağız. Tanrı'dan uzak olmamızın sebebi Adem ve Hava aracılığıyla giren o günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve artık bizi Yaratan'dan uzağız. Yaratan'dan uzak olduğumuz için sonsuz ölümün içerisindeyiz. Ölüyoruz artık. Sonsuz yaşamı kaybettik. Hastalıklar var yaşamımızda. Adaletsizlikler var belki yaşamımızda. Ve biz o boşluğu aslında farklı şeylerle, dünyasal arzularla doldurmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi yaratılışımıza aykırı olduğu için ve aslında bizi sadece Tanrı'nın tatmin edebileceği için maalesef hiçbir zaman o doyuma da ulaşamıyoruz bu noktada. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Evet. Açgözlülüğün karşısında çözüm ne?
1: Tanrı'nın isteği öncelikle Luka bölümüne baktığım zaman Luka 12. bölüm her türlü açgözlülükten sakının çünkü insan yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Tanrı'nın bizden istediği şey açgözlülükten sakınmak, uzak durmak ve Koleseliler 3. bölüm 5. ayette diyor ki bu nedenle bedenin dünyasal eğilimleri, fuhuş, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Yani yüreğimizde o arzulara yer vermememiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bir çaba harcamamız gerekiyor. Öldürün derken onun senin hayatına egemen olmasına, senin hayatına girmesine fırsat verecek şeylerden kaçının diyor. Tabii bu az önce söylediğimiz gibi Tanrı onunla birlikte olduğumuz zaman, onunla yaklaştığımız zaman bu arzulardan bizi özgür kılıyor. Ve genellikle insanların hayatını güvende tutabilmek için, geleceklerini güvenliğe sağlamak için ya da sağlam temeller üzerinde bir hayat yaşayabilmek için bu açgözlülükten dolayı farklı şeylere yönelebiliyor. Ama Tanrı bize öğrettiği şey nedir? Diyor ki ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye kaygılanmayın. Çünkü babanız neye ihtiyacınız olduğunu biliyor, bunları size verecektir diyor. Ve Tanrı bizden istediği şey bunların ardından gitmek değil, onun krallığının, egemenliğin ardından gitme, Tanrı'nın isteğinin hayatımızda gerçekleşmesi için onun ardından gitmemizi söylüyor. Yani günlük ihtiyaçlarımız için, geleceğimiz için endişelenme, güvensizlik hissetme. Bana gelirsen ben sana bunları sağlayacağım, ben bunları sana vereceğim. Sizlerin yapmanız gereken şey benim Tanrı'nın egemenliğini, Tanrı iradesinin sizin hayatınızda gerçekleşmesini istemek ve bunun ardından gitmektir. Aynı zamanda Tanrı'nın bizden istediği şey, bu açgözlülüğümüzden kurtulmanın bir şeyi de cömertliktir. Yani sahip olduğumuz zenginliği başkalarına paylaşarak bu açgözlülükten kurtulabiliriz ya da bu açgözlülüğün tam karşısı olan bu erdeme sahip olabiliriz. Tanrı bize verdiği şeyleri sadece kendimiz kullanalım diye vermiyor. Bunu paylaşalım diye veriyor ve bizler Tanrı İsa Mesih'in hayatında gördüğümüz gibi kendisini bize verdi.
0: Evet.
1: Bizim için kendini fidye olarak verdiği gibi Tanrı'nın bizden istediği şey, sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaşmak ve genellikle kendisine gelen zenginlere de İsa Mesih'in önerdiği şey buydu.
0: Evet. Ve aslında siz zaten bahsettiğiniz en büyük bu cömertlik örneğini yine Tanrı'da görüyoruz. İsa Mesih'te görüyoruz. Diyor ki Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında Tanrı biricik oğlunu ve kendi sözüne beden vererek aslında aramıza gönderdi. En büyük verme örneğini gösterdi bize. Cömert olma örneğini gösterdi ve bunun bir amacı vardı. Burada bir virgül koyalım isterseniz. Kısa bir ara verelim. Ardından aradan sonra cömertlik üzerinde biraz daha düşünmeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Günah Verden programındasınız. Kısa bir ara.

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
4: Radyo Maranata.
5: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programı ile tekrar karşınızdayız. Açgözlülük ve cömertlik konusunu alıyoruz aslında, bugün konu alıyoruz. Açgözlülüğün karşısında nasıl bu günahtan aslında arınıp yerine cömertlik erdemini koyabileceğimizi konu alıyoruz. Açgözlülüğün neden kötü olduğunu konu alıyoruz ve bu konuda eğer sizler de problem yaşıyorsanız lütfen bizlerle kalın. Çok faydalı muhakkak bilgiler olacak ve Tanrı sözünden bunu elbette ele alıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Tekrardan hatırlatalım, bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Nuh Bey, açgözlülükten bahsediyoruz. Biraz belki açgözlülüğün ciddiyetini de anlamak önemli.
6: Mutlaka.
5: Bize ve çevremizdekilere nasıl zarar veriyor açgözlülük? Onunla başlamak istiyorum ikinci.
6: Açgözlülük öncelikle komşularımıza karşı duyarsız ve ilgisiz hale gelmemize sebep oluyor. Etik ve siyasi açıdan açgözlülüğün ciddi toplumsal yolsuzluklara ve kötülüklere yol açtığı gibi bizde iki çeşit de ortaya çıkıyor. Genellikle cimrilik, yani paylaşmayı reddetmek, sahip olduğumuz şeyleri ya da toplum içerisinde sahip olunacak şeyleri kendi başına cimrilik yapıp bunu paylaşmak istememe, reddetme isteği uyandırıyor. İkincisi de israf. Sadece kendisi için tüketme isteği olarak bu ortaya çıkıyor. Tabii bunlar aşırıya kaçtığı zaman kumar ya da başka şeylere de yönelebiliyor ya da başkalarının malını, hatta eşine bile, ilişkisine bile göz dikme gibi, az önce sizin de vurguladığınız gibi on emirde yasak olan şeyleri bile arzulayacak şeye götürebiliyor.
5: Doğru.
6: Ama asıl şey ahlaki çöküşe yol açıyor. Açgözlülük genellikle ihanet, dolandırıcılık, yalan yere yemin etme, huzursuzluk, şiddet, merhametsizlik gibi kötü karakterlerin doğmasına sebep oluyor. Genellikle maddi hırsa kapılan insanlar, bakıyorsun şirketler içerisinde ya da ülke içerisinde ihanet edip o şirketin sırrını, bazı şirketin sırları var, dışarı çıkmaması gerekiyor ya da ülke sırları var. Bunun düşman ülkeler ya da başka ülkenin bilmemesi gerekiyor ama maddi hırsa kapılan insanlar ahlaki yönden bunları korumayıp ne yapıyor? Bunu parayla satabiliyor ya da farklı çıkar amaçları için kullanabiliyor. Bazı insanlar bu açgözlülükten dolayı mahkemede yalan ifade verebiliyor. Bunlar ahlaki yönden gerçekten yapılmaması gereken bir şey ama açgözlülüğün sebeplerinden bir dolandırıcılık çok yaygın. Evet. Bir şekilde toplumda ortaya çıkıyor. Yani komşuna direkt zarar veriyorsun ya da güvendiğin insanlara zarar veriyorsun ve bu dolandırıcılık aracıyla birçok insanın zor durumda yaşamasına sebep oluyorsun. Yetkiyi kötüye kullanmak da aslında açgözlülükle beraber bu ahlaki çöküşü getiriyor. İkincisi, insanlara zarar verirken bakacağımız şey psikolojik çöküşe de götürebiliyor açgözlülük. Maddi hırsın yol açtığı büyük zarar insanın içinde sürekli bir huzursuzluk, kaygı yaratıyor. Bir şeyleri kazanmak, kazandıklarını kaybetmemek, sürekli tetikte olmak bu insanları psikolojik olarak da yoruyor. Ve bu maddi hırs genellikle insanların psikolojik olarak çökmesine sebep olabiliyor. Açgözlülük sosyal ilişkilerde de bir çöküş getiriyor. Çünkü insanları artık sen çıkar amaçlı görmeye başlıyorsun. Yani dostluk kurmak değil, o dostluğun, yakınlığın arkasında aslında bir çıkar amacı olduğu için ittifak olarak görüyor. Yani o kişiyle ittifak kurmak gibi düşünüp çıkar amaçlı bir ilişki kuruyor. Bu tabii ki ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Doğru düzgün bir arkadaşlık, bir dostluk ilişkisi görünmüyor. Günümüzde bu çok yaygın aslında. Samimi olduğumuz insanları ne zaman arıyoruz, ne zaman onlarla görüşüyoruz, nasıl bir şey paylaşıyoruz diye baktığımız zaman genellikle yaptığımız şeyin arkasında açgözlülük var, çıkar amaçlı bir ilişki var.
5: Evet.
6: Bu da tabii ki ilişkilerimizin doğru düzgün olmamasına kaynaklanıyor. Ve insan ilişkilerinde bizler bugünlerde de çok görüyoruz. Çok fazla şeye sahip olup tükettiğimizde geriye kalanı paylaşmak zorunda kalır. Mesela bazı insanlar dünya gıda ve kaynaklarını sınırsız bir şekilde olduğunu düşünüyor ama sınırsız bir şey evet, değildir ve zengin olan insanlar bunları o kadar çok bolca kullanırken diğer yoksul insanların ne oluyor? Yetersiz olduğu için fiyatlar yükseliyor. Arzı aştığı için de fiyatların yükselmesi de yoksulları daha çok bu şeylere ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu

0: ekonomi, kasırga, aşırı sıcaklık, aşırı yağışlar ya da deniz seviyesinin yükselmesi, doğal afetler giderek artıyor. Ve Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde 2007 yılında bir açıklama var. Aslında iklim değişikliği ve buna bağlı olan doğal afetlerin insan davranışlarını, özellikle aşırı tüketim tarzının bir sonucu olduğunu belirtmişler. Bu nasıl açıklayabiliriz? Kontrolsüz ormansızlaşma ya da tarım arazisi açma, atmosfere büyük miktarda kirletici madde salma sonucunda artan sera gazları çeşitli doğal afetlere sebep olabiliyor, hava değişikliğine sebep olabiliyor. Bu durumda kimler etkileniyor? Genellikle güçsüz ülkeler daha çok etkileniyor bu sonuçlardan. Antarktika ve Arktik bölgelerde yaşayan insanlar buzulların erimesiyle ne oluyor? Hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hayvanlar daha geniş alanlara yayılma ihtiyacı duyuyorlar. Ve Güney Pasifik'te Tuvalu gibi küçük adalar deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı toprakları su altında kalma tehlikesi gibi bir şey var. Yani insanların açgözlü olması insan ilişkilerine çok büyük zarar veriyor. Birçok şeyin çöküşüne sebep oluyor. Aynı zamanda da doğaya da zarar vermiş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, ilginç bir nokta. Siz paylaşınca aklıma geldi aslında. Mesela Adem ve Havva'nın günahına baktığımız zaman da Adem ve Havva günaha düştükleri zaman sadece insan soyu bundan etkilenmiyor. Aynı zamanda yaratılış da, değil mi? Toprak da etkileniyor.
0: Evet.
1: Yani çünkü
0: toprak da lanetlendi.
1: Lanetlendi diyor. Evet. Aslında aynı örnek günümüzde de devam ettiğini görüyoruz. Bizim günahkar davranışlarımızın, günahlı davranışlarımızın sadece kendimizi değil, sadece çevremizdeki insanları değil, aynı zamanda hem diğer canlıları hem de yaratılışın kendisini, yani doğanın kendisini dahi etkilediğini görüyoruz burada. İşte bu yüzden Mesih İsa geldi, değil mi? Bu yüzden Mesih İsa bizi günah probleminden kurtarmak ve Tanrı ile tekrar barıştırmak için kefaret aracılığıyla çarmıhta ölerek, üçüncü gün dirilerek ve diri olarak göğe alınarak aslında bu bedeli ödedi. Bunu biliyoruz. En temelde bir de İsa'nın şöyle öğrettiğini de görüyoruz. Hani bu açgözlülük konusunda ve genel olarak tüm günah konusunda. Diyor ki insanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insan yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir diyor. Markos 7. bölüm 20 ve 23. ayetlerde. Aslında bunlar bizi kirletiyor. Yani bir noktada bütün bu günahkar eylemler bizi kirletiyor. Tanrı'nın gözünde kirli bir konuma düşmemize sebebiyet veriyor. Bu tarz bir etkisi olduğunu da hatırlıyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Bu noktada belki şeyi sormak istiyorum bu konuda. Bu konuyla beraber bağlayarak aslında. Tanrı ile olan ilişkimizi tam anlamıyla açgözlülük nasıl etkiliyor başka açılardan?
0: Aslında başta da söyledik ama açgözlülük putperestlikle aynı anlamda Pavlus açıklamıştı. Tüm kötülüklerin kökü ve bu şekilde baktığımız zaman kilisenin bu büyük günah, bir yani açgözlülüğü büyük bir günah olarak görmesinin temeli putperestlikle benzer olmasıdır. Bu Tanrı'nın halkını anlaşma topluluğundan koparan en büyük günahtır. Tanrı'nın yerine başka şeyi koymak, ona önceliğini vermek, ona Tanrı kadar değer verip ona bütün hayatını adayıp ona güvenmek, bu putperestlik oluyor. Ve putperestlik biliyorsunuz kutsal kitapta Tanrı'nın yasakladığı bir şeydi. Çünkü Tanrı'nın halkıyla ilişkisini kopardığını, bizler eski anlaşmaya baktığımız zaman Tanrı ile halkının arasındaki kopukluğun sebebi putperestlikti ve bunun kaynağı neydi? Tanrı'nın verdikleriyle tatmin olmayıp sürekli başka ulusların ilahlarından yöntemlerini hayatına getiriyor. Çünkü maddi bolluk, daha fazla açgözlülükten doğan zenginlik, çok eşlilik ya da farklı kötü seküler dünyanın yaşantılarını örnek alarak kendi hayatlarında uygulamak istediği için Tanrı'yı bırakıyorlardı ya da Tanrı'yla beraber bu putperest yaşantıya yöneliyorlardı. Bunun altında açgözlülük yatıyordu. Ve tabii ki bu Tanrı'yla ilişkilerinin kopmasını daha sonra bunların etkilerinin hayatına yıkım olarak, kölelik olarak ya da farklı bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bugün de bizim için aynı şekilde açgözlülük Tanrı'yla olan ilişkimizi kesen bir günahtır. Ve bu Tanrı'nın bereketlerini almamıza da etkileyecektir. Ve Tanrı'nın lütfunu almamızı da etkileyecektir. Aynı şekilde güven içerisinde, psikolojik olarak güvende hissetmemizi ya da esenlikte olması, sevincimizin kaybolmasına da sebep olacak. Çünkü Tanrı'yla birlikteyken aldığımız bereketler var. Bunlar kesilmiş olacaktır. Evet. Bu açgözlülükten dolayı.
1: Peki bu sorundan nasıl kurtulabiliriz Nuh Bey? Açgözlülük

0: cömertlikten kurtulmak için. Evet, karşılığında cömertlik erdemini konuştuk. Ya nasıl bu sorundan kurtulabiliriz ya da hangi adımları atabiliriz?
1: Ya açgözlülüğün sebebi benim hayatımı güvende tutmak, daha çok bolluğa kavuşmak, geleceğimi emniyete almak gibi şeylerden başladığı için genellikle insanlar içerisinde Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Yani Tanrı'ya geri dönmemiz gerekiyor. Hayatımızı ona güvenerek, ona yönelerek bu açgözlülükten kurtulabiliriz. Çünkü gerçek tatminliği mallar, mülkler, zenginlik vermiyor. Bunlar bizi bir yere kadar geçici tatminlik veriyor ama bunlar bizim için yeterli değil. Gerçek tatminliği Tanrı bize sağlıyor. Çünkü o bizim sığınağımız, bizim bütün ihtiyaçlarımızı bilen ve onları sağlayan bir Tanrı'dır. Ve İsa Mesih'in öğretisine de baktığımız zaman Tanrı'nın gökteki kuşları bile beslediğini hatırlatarak Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğini, Tanrı ihtiyaçlarımızı görüp bilen bir Tanrı'dır. Bunlardan bizi yoksun bırakan bir Tanrı değil. Dünyayı yaratan Tanrı zaten insanların sahip olabileceği birçok kaynağı veren kendisidir. Evet. Yani önce onları yaratıyor, en son insanı yaratıyor. Bunun amacı ne? Tanrı insanların ihtiyacı olan her şeyi zaten eksiksiz vermek istiyor. Ama bu insanların içerisindeki Tanrı'yla kopunca ilişkisi, bu doyumsuzluk ortaya çıkıyor, boşluk ortaya çıkıyor ve bunu doldurmak için de farklı şeylere yöneliyor ama gerçek tatminliği ya da insanı dolduracak gerçek şey Tanrı'dan kaynaklanıyor ve bizler Tanrı'ya yöneldiğimiz zaman, onun yüzünü aradığımız zaman bu şeyden kurtulabiliriz ve Tanrı'nın bize gösterdiği kutsal kitapta çeşitli yöntemler var. Tabii bunlardan biri de cömertliktir. Bunu uyguladığımız zaman da, sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaştığımız zaman da kurtulmak için bir etkisi olacaktı.
0: Ve tabii ki Tanrı'yla nasıl tekrar barışabiliriz ya da sizin bahsettiğiniz gibi Tanrı'ya nasıl tekrar dönebiliriz? Mesih İsa'ya iman aracılığıyla bunun geldiğini görüyoruz. Böyle ki biz aslında o asli günahtan Mesih İsa'ya iman aracılığıyla kurtulabiliyoruz, atlanabiliyoruz. Ve Tanrı'yla tekrardan yeni bir ilişkiye, Adem ve Havva'nın kaybetmiş olduğu ilişkiyi aslında tekrardan kazanarak Tanrı'yla yeni bir ilişkiye başlamış oluyoruz. Peki İsa'da bu cömert olmayı nasıl görüyoruz Nuh Bey? İsa'da gördüğümüz örnekler ne bu konuda?
1: Bizler İsa Mesih'in öğretişlerinde de cömertliği öğrenebiliriz. Onun öğretişinde, onun yaşantısında öğrenebiliriz. İsa Mesih genellikle öğrencilerine ya da ardından gelen insanlara Luka 12. bölüm 33. 34. ayette şunu söylüyor: mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Yani sahip olduğumuz şeyleri sadece kendimiz için kullanmayıp bunu başkalarına paylaşırsak bu Tanrı'nın bizden istediği cömertlik örneği oluyor ve zengin biri geldiği zaman, az önce söylediğiniz bir örnek vardı, kişi Tanrı egemenliğine girebilmek için ne yapabilirim dediğiniz zaman İsa Mesih 10 emirden özellikle insanlar için yapılacak kısmı odaklanarak o konuyu söyledi. Yani komşunu seveceksin, ona haksızlık yapmayacaksın, işte onun malına göz dikmeyeceksin gibi, zina etmeyeceksin gibi bu konuları özellikle vurgulamasının sebebi zengin kişilerin bunu başkalarıyla paylaşamama, komşunu görmezden gelmesine sebep oluyor. Ama İsa Mesih'in vurguladığı şey, git paranı, malını sat ve onu yoksullara dağıt, ondan sonra ardından gel. Yani onun öğretişinde gördüğümüze göre zenginliği kendine sadece sahip olma arzusu, dağıtmamak istememek arzusundan çıkarak onu başkalarına dağıtmaya başlayarak aslında İsa'nın ardından gitmeyi bize öğretti. Ve en önemli şey, İsa Mesih kendisi hayatında bize bunu gösterdi. Yani cömertlik örneği neydi? İsa Mesih bizim için kendi canını vermesi en büyük cömertlik örneğiydi. Çünkü diyor ki biz daha günahkarken İsa bizim için öldü, değil mi? Biz günahkarken, yani biz hak etmediğimiz halde, bizler layık değilken Tanrı bize merhamet ediyor, lütuf gösteriyor, kendini bizim için fidye olarak veriyor. Bu bence gösterilebilecek, İsa'nın hayatında gösterebilecek en büyük cömertlik örneğidir. Ve biz İsa Mesih'te onun kendi canını vermesiyle, sahip olduğu her şeyi bizim için vermesiyle bu cömertlik örneğini görebiliriz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bu konuda son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alabilirim. Sonrasında isterseniz kapatabilirim programı.
1: Şu Matta'dan bir ayet okuyarak ve biraz açıklayarak bitirmek istiyorum. Tabii Matta ki. 6. bölüm 26. ayette İsa Mesih diyor ki, gökte uçan kuşlara bakın, ne eker ne biçer ne de ambarlara yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? İnsanlar genellikle emek veriyor, onları biriktirmeye çalışıyor, ambarlara koyuyor, geleceğini güven altında almaya çalışıyor. Ya da kaygıları hep bu yönde olduğu için açgözlülük ortaya çıkıyor. Ama İsa Mesih diyor ki, açgözlü olmanıza gerek yok. bir şeyleri illa biriktirmeniz de gerek yok. Yani bu ev alma, araba alma ya da şu o anlamda değil. Ama aşırı bir şekilde geleceğini güvende tutmak için bu şekilde yapmana gerek yok. Gökteki uçan kuşları örnek veriyor. Ve bizler aslında gökteki uçan kuşların sayısı 100 milyara yakın olduğunu bilimsel olarak araştırmalar sonunda öğreniyoruz. 100 milyara yakın kuş var ve insan nüfusu sadece 8 milyar. Yani kuşların sayısı insan sayısına göre 12 kat daha fazla. Ve sorabiliriz, 100 milyar kuş ne yiyor? İsa Mesih kuşların, hani Tanrı'nın kuşları doyurduğunu söylüyor ama kuşlar biz sanıyoruz ki ufak şey, çok basit şekilde doyduğunu düşünüyoruz. Ama dünyada 17 bin çeşit kuş var. 6 bin çeşit kuş et yiyor. Ve araştırmaya göre bir yıl yedikleri et 400 milyon 500 milyon ton et yediklerini gösteriyor. Bir insanın, ya yani insanoğlunun, dünya nüfusunda insanın yıllık et tüketimi de 400 milyon ton et. Yani hayvanlar, kuşların, sadece kuşların beslenmesi için 400 ton insanların yiyeceği kadar ete ihtiyacı var. Ve onlara kim bunu sağlıyor? Tanrı sağladığını görüyoruz ve evet. Tanrı bize diyor ki kuşlar, gökteki kuşlara bakın derken aslında onların bir yıllık yiyeceği Rab Tanrı sağlıyorsa insanlar onlardan daha değerli değil mi? Ya aç gözlü olmaya, bir şeyleri kendinize biriktirmeye gerek yok. Sizler Tanrı'nın isteğine göre yaşayın, onun iradesine göre gidin, cömert olun. Tanrı zaten sizin ihtiyacınızı gökteki kuşlarınkini karşıladığı gibi karşılayacaktır.
0: Evet, çok güzel. Beni de gerçekten çok etkileyen bir örnek İsa'nın o göklerdeki kuşlara bakın, hiç kaygılanmayın demesi. Ve diyor ki siz onlardan daha değerli değil misiniz diye söylüyor İsa aslında. Bugün maalesef o modern çağ içerisinde her birimiz çeşitli kaygılarla böyle bir koşuşturma içerisinde bir şeyleri kaçırıyoruz. Ya da aman işte yoksun kalacağız bir şeylerden gibi kaygılarla ilerliyoruz ama Tanrı'nın bütün bunları bize sağladığını elbette hatırlamamız gerekiyor. Tabii ki bu konuda önce Tanrı'ya güvenebilmemiz gerekiyor. Tanrı'ya güvenebilmemiz için de onu tanıyabilmemiz gerekiyor. Ve bu göğün altında da bize onu tanıtan Mesih İsa'dan başka bize bağışlanmış bir isim olmadığını görüyoruz. Görünmeyen Tanrı'nın görünümü İsa Mesih ve biz aslında İsa'nın tüm yaşamına baktığımız zaman Tanrı'nın karakterini görüyoruz. Tanrı'nın bize nasıl yaklaştığını görüyoruz. Bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz o fedakarlık eylemiyle, cömertlik eylemiyle aslında. Çarmıhta bizim için öldü, üçüncü gün dirildi. Ve aslında adına iman eden herkesi bu şekilde aklamış oldu, kefareti ödemiş oldu, Tanrı ile tekrardan barıştırmış oldu. Bu konuda daha fazla sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz bizlere. Ve sosyal medyada da @radyomaranata adresinde, her sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz bu konuda. Sizleri de teşvik etmek isteriz. Sorularınız varsa lütfen bizlerle paylaşın. Son olarak bir ayet ben de okumak istiyorum müsaadenizle. İbraniler 13. bölüm 5'te diyor ki yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun, sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi, seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyor. İbraniler 13. bölüm 5. ayette. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Bereketli bir program oldu. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

0: merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın...
1: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
2: Peki sorun gerçekten metinde mi?
1: Sorular,
2: iddialar
1: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Geçtiğimiz hafta programımızda İncil'de anlatım farklılıkları ve çelişki gibi görünen noktaları ele aldık. Bu hafta ise konuyu farklı bir açıdan ele alıyor olacağız. Dirilişle ilgili anlatımlara odaklanarak dikkat çeken farklılıkları inceleyeceğiz. İncil metinlerinin en kritik olaylarından biri olan diriliş anlatımlarına baktığımızda bazı ayrıntıların farklı şekillerde aktarıldığını görüyoruz. Olayların zamanı, tanıkları, görülenler ve anlatım biçimleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıklar birçok kişi için de önemli sorular doğuruyor. Aynı olay neden farklı şekillerde anlatılıyor? Bu anlatımlar arasında nasıl bir ilişki var? Bugün bu soruların izini süreceğiz ve diriliş anlatımlarına birlikte daha yakından bakacağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
4: Hoş bulduk.
3: Evet sevgili dinleyicilerimiz Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey bugünkü bölümümüzde dirilişle ilgili anlatımlardaki çelişkilere bakıyor olacağız. Birinci şu soruyla da başlamak istiyorum. Sinoptik İncil'lere göre kadınlar Hazreti İsa'nın defnedilmesine tanıklık etmişlerdir. Ancak Yuhanna İncil'inde kadınların bu olaya tanıklık ettiği açık şekilde belirtilmemektedir. Böyle önemli bir olayda tanıklık eden kişilerle ilgili anlatımlardaki farklılıklar bir çelişki oluşturur mu?
2: İncil yazarlarının bir olayı kaydetmesi ile diğerinin kaydetmemesi bir çelişki oluşturmuyor. Aslında hepsi olayları aynı şekilde yazsaydı daha kuşku verici olmaz mıydı? Yani şöyle düşünün, dört yazar yan yana oturuyor, hepsi aynı şeyi yazıyor. Yani garip değil mi? Ve şöyle de düşünelim, yani dünyevi ya da seküler yazarlara da baktığımızda dördü bir araya gelip aynı kitabı yazmış bir tane yazar var mı? Yani
3: tabii
2: oturuyorlar
3: ki,
2: bir masada dört yazar aynı kitabı noktasına kadar aynısını yazıyor. Yani böyle bir şey yok aslında. Yani bu soruya baktığımda ben insanların nasıl garip sorular üretebileceğini görüyorum. Ama burada bizim bir açıklama da yapmamız lazım. Sinoptik İncil'ler dediniz. Yani sinoptik
3: evet.
2: Dendiği zaman bu Matta, Markos ve Luka bölümlerini içeriyor. Ve bunlar birbirlerine benzer tarzda yazılmış. Farklılıklara rağmen edebi tür olarak yani birbirlerine benzer tarzda yazılmış. Ne var? Hepsi İsa Mesih'in hayatını ve onun öğretisini, olayları kaydediyor. Yuhanna ise buradan ayrılarak biraz daha farklı. Yani İsa'nın daha çok ulihi yönüne ağırlık vermeye başlıyor.
3: Kişisel bir seçim mi hocam bu?
2: Kutsal ruhun yönlendirişi mi ile diyoruz. Yani
3: tamam.
2: Kişi yönü var. Yani kutsal yazıların yazılmasının bölüm tabii ki yazılmasında kişi var ama aynı zamanda kutsal ruh yönlendirdiği için biz bunu kutsal yazılar olarak kabul ediyoruz. Şimdi metinlere bakalım. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurdu, kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişinde büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Yani buradaki Matta'daki kayıtta
3: bu şekilde
2: anlatılıyor. Markos'ta Mecdelli Meryem ile Yosef'in annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler. Yani orada da tanıklar var,
3: evet,
2: aslında.
3: Tanıklar
2: bu da
3: var.
2: Oldukça önemli. Çünkü eğer bir kişinin tanıklığı olsa acaba denir. Ama orada, hı-hı, hem defin yapanlar var hem de bunun dışında ayrıca izleyenler var. Ve Yuhanna'ya geldiğimizde şunu yazıyor. Bundan sonra Arimatyalı Yusuf İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. Devam edeceğim ama burada özellikle Nikodim'in 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak gelmesindeki önemli bir ayrıntı var. Bu tür bir defin ve kullanılan bu baharatlar krallar için
3: törensel
2: kullanılıyordu. Törensel ve, hı-hı, aynı zamanda miktara baktığımızda bir kral için
3: kullanılacak kadar
2: almışlardı. Ve ikisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatlarla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde henüz kimsenin konmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezarda yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular. Şimdi metin neyi anlatıyor? Yani biz hem Matta'ya baktık, hem Markos'a baktık, hem Luka'ya baktık, hem Yuhanna'ya anlattık. Neye tanıklık ediyorlar daha doğrusu? Ve bu yapılan tanıklıklar kayda geçirilmiş.
3: İsa'nın gerçekten öldüğüne tanıklık etmiş,
2: evet,
3: hepsi.
2: İsa öldü ve konu saptırılmazsa, yani dediğiniz gibi oluyor. Yani İsa'nın öldüğüne tanıklık ediyor. İsa ölmüş gibi yapmadı.
3: Evet.
2: Ya da göğe yükseltilmedi ölmeden. Ya da başkalarına öyle görünmedi. Tam tersine İsa Mesih öldü ki bu bizim Hristiyan ilahiyatı açısından oldukça önemli bir konu. Çünkü İsa Mesih günahlarımızın yargısını üstlenmek için ölmediyse o zaman biz hala günahlarımızın içinde kalıyoruz. Ve anlıyoruz ki İsa bizim günahlarımızı üstlenmek için öldü ve aynı zamanda ölümden dirilerek günahın yargısını kaldırdı.
3: Kaldırmış oldu.
2: Ve Adem'den başlayarak, yani tüm insanların günahını kaldırdı. Şimdi İncil yazarları, yani toparlarsak eğer, İncil yazarlarının bir olayı kaydetmemesi ya da kaydetmesi bir çelişki oluşturmuyor. Yani başında da söylediğim gibi, konuşmamın başında da söylediğim gibi, dünyevi yazarlar bile yan yana oturup aynı kitabı aynı cümleyle noktasına kadar yazmıyor.
3: Kesinlikle.
2: Yani yok öyle bir şey. Aslında bu durum bize, yani farklı yazarların İncil metinlerini yazması, İncil'in hem kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldığını kanıtlıyor, hem de güvenirliğini kanıtlıyor. Aynı olayı anlatıyorlar. Bazıları aynı olaylara yer veriyor. Bazıları daha farklı, aynı olayda daha farklı ayrıntılara yer veriyor.
3: Belki de daha detaylı, bu aynı olayı daha detaylı farklı açılardan da görmüş oluyoruz aslında, bir anlamda da daha pozitif bir katkı sağlamış olmuyor mu hocam?
2: Evet, kesinlikle. Yani dört yazarın olması, hı hı, ki bu İncil metinleri için konuşuyoruz. İncil'de 27 bölüm var ve, evet, çok daha fazla yazar var. Ama sadece bu dört İncil metni İsa Mesih'in hayatına baktı. Onun işte hayatını, öğretisini kaleme aldılar ve bize aktardılar.
3: Evet. Teşekkür ederim hocam. İkinci soruyla devam ediyorum. Yuhanna'ya göre Hazreti İsa'nın defni Yusuf ve Nikodim tarafından yapılmıştır. Sinoptik İncil'lere göre ise defin işlemini sadece Yusuf gerçekleştirmiştir. Defin işlemini gerçekleştiren kişilerle ilgili bu noktada da farklılık olduğunu görüyoruz. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
2: Evet, metne baktığımızda önümde kutsal kitapta açık. Bundan sonra Arimatyalı Yusuf İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu diyor. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Burada sadece Yusuf var,
3: evet,
2: yani buraya kadar, hı hı, sadece Yusuf var. Ondan sonra Nikodim dahil oluyor. Ve az önce de söylediğim gibi, yani 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geliyor. İkisi İsa'nın cesedini Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak baharatlıyorlar ve ketenbeze sarıyorlar. Ve defini gerçekleştiriyorlar. Yani olası cevaplar ne olabilir? Yani diyelim sizin söylediğiniz gibi sinoptik İncil'lerde Yusuf ve Nikodem'in adının geçmemesinin neden olabilir? Yani o ana baktığımızda, yani İsa çarmıha gerilmek üzere tutuklandığında neredeyse öğrencilerin tümü kaçmıştı. Yani büyük bir baskı vardı ki bu baskı hayati bir tehlikeyi de içeriyordu.
3: Tabii ki.
2: Ve İsa'nın gömülmesini sağlamak işi Yusuf'la Nikodim'e kalmıştı. Ve aynı zamanda bu gömülmeyi, yani defni sağlamak için Pilatus'tan da izin istenmesi gerekiyor. Yani birinin onun yanına çıkması lazım. Herkes
3: evet,
2: de çıkamıyor.
3: Herkes çıkamıyor, doğru.
2: İşte Yusuf bunu yapabilecek bir kişiydi. Kabul edilmiş bir kişiydi. Ve Pilatus'a giderek İsa'nın cesedini almak için izin istedi. Ve az önce söylediklerimizle aslında örtüşüyor. Yani bu hem diğer İncil'lerle de örtüşüyor İsa'nın defni konusu. Ama Yuhanna'nın yazdıklarından, yani Yusuf'la Nikodem'in dahil olmasından anladığımız konu, Yusuf da İsa da öğrencisiydi. Diğer sinoptik İncil'lere göre de İsa'nın öğrencisiydi ama bundan söz etmediler. Yusuf'un Yahudi yetkililerden korktuğunu söylüyor. Yani burada çok açık olarak kutsal kitapta bunu yazıyor. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu.
3: Gizli tutuyordu, evet.
2: Gizli bir imanlı, gizli bir Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ve Nikodim de öyleydi. O da bir topluluk önderiydi. Ve her ikisi de toplum tarafından kabul edilmiş insanlardı. O zaman böyle bir durumda Matta, Markos, Luka bu isimlere yer vermeyerek bu isimleri korumuş oldular diye düşünüyorum. Tarihsel olarak
3: farklı
2: da
3: farklı bir bakış açısı,
2: evet. Tarihsel olarak da Yuhanna İncil'i büyük olasılıkla 90'lı yıllarda yazıldı. Ama Matta, Markos ve Luka bölümleri çok daha önce yazıldı.
3: Önceden.
2: Yani 50-60'lı yıllar gibi düşünebiliriz. Yani çok daha önceden yazıldı. Şimdi hala Yusuf'la Nikodim oradaydı. Olaylar sıcaktı. Belki 90'lı yıllara kadar vefat ettiler. Artık tehlike ortada ya da tehlike ortadan kalktı.
3: Evet.
2: Bu nedenle Yuhanna son yazılan İncil bölümü olduğundan dolayı bu isimleri kullanmaktan çekinmedi diye düşünüyorum. Bu şekilde yorumluyorum.
3: Evet, teşekkürler hocam. Daha anlaşılır oldu kesinlikle. Peki az önceki soruda kadınların tanıklıkları üzerinde durduk ama aslında Yuhanna İncil'ine göre Hazreti İsa'nın kefenine hoş kokular sürülmesinde Yusuf ve Nikodim adlı iki kişinin yer almış olduğunu da söyledik ve konuştuk zaten. İncil'in diğer bölümlerinde onlarla ilgili bu ayrıntı neden açık şekilde yer almıyor desek yine aynı mantıklar.
2: Evet, aynı cevap ama biraz daha açabiliriz. Farklı bir şekilde açabiliriz konuyu. Diğer bölümlerinde yer almıyor ama aslında Nikodim de Yusuf da bir anda ortaya çıkan kişiler değil. Yani İsa'nın birçok öğrencisi vardı. Yani bilinen işte 12 havarisi vardı. Tamam, doğru ama bunun dışında 70 öğrencisi vardı. Bunun dışında daha fazla öğrencileri vardı. Ve bunların hepsine zaten yer vermediler. Yani bütün İsa'nın o anda İsa Mesih'e iman eden bütün öğrencilerin adlarını tek tek yazmadılar. Bunların içerisinde olaylara göre, olayların gelişine göre bazıların isimleri yer aldı. Ama biz Nikodim'le Yuhanna bölümünde, 3. bölümde karşılaşıyoruz. Hatta oldukça da büyük bir ayrıntı var orada. Yani Nikodim Ferisi, yani çok tutucu bir Yahudi mezhebinin önderiydi. Oradan geliyordu. Ve İsa ile konuştu ve İsa'yı tanıdı aslında, onun yaptıklarını gördü ve evet dedi ki, çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığı bu mucizeleri yapamaz dedi. Kim dedi? Nikodim dedi.
3: Nikodim dedi.
2: Ama İsa ona farklı bir şey söyledi, yeniden doğuştan söz etti ve Nikodim bir dindar, yani tutucu bir mezhepten olmasına rağmen yeniden doğuş hakkında bir fikri yoktu. İsa daha farklı bir şey anlattı. Demek ki İsa'ya baya yakın bir kişiydi. Ondan öğreti aldı ve İsa ona dedi ki, sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Yani aslında bizim ilahiyatımızın çok önemli kutsal ruhla ilgili öğretisini de İsa Nikodim'e verdi. Ama bunu diğerleri kaydetmiyor. Yani Matta, Markos, evet. Luka, Yuhanna kaydetmiyor. Kaydetmediği yanlış mı oluyor? Olmuyor. Yani Nikodim'le olan bir süreç var. Nikodim'le hem İsa'nın ilişkisi var, hem öğrencilerin ilişkisi var. Ama Yuhanna Nikodim'le olan ve Yusuf'la olan olayların ilişkilerine daha çok önem veriyor diye düşünüyorum.
3: Evet, doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Evet, üçüncü soruyla devam edeceğim hocam. Hazreti İsa'nın kabre konulmasından sonra kabri ilk ziyaret eden kişiler İncil'lerde farklı şekilde aktarılıyor. Bu farklılık nasıl açıklanıyor peki sizce?
2: Şimdi Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü Taniyer'e ağırlarken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Matta 28.1 ayetinde bunu yazıyor. İşte Markos 16.1 ayetinde Şabat günü gelince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome İsa'nın cesedini sürmek üzere baharat satın aldılar diyor. Burada farklı bir şey. Yani hepsi aynı olayın içerisindeler. Ama farklı kişiler katılıyor. Farklı olayın farklı yönlerine de değiniliyor. Ve Luka'da 24.10'da bunları elçilere anlatanlar Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Burada bir farklı ayrıntı da var. Öbür kadınlardı. Öbür kadınlar. Yani demek daha çok kadın var. Hı hı. Ama ne yaptı? Matta, Markos onlara isim verdi. Ve Yuhanna da haftanın ilk günü erkenden ortalık kararken, karanlıkken, daha ortalık karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gidiyor. O da bir tanesine yer verdi. Yani evet, aslında aynı olay var. Birçok kadın var. Evet. Mezara giden var. Ama bunların içerisinde yazarlar kutsal ruhun yönlendirişiyle hepsine yer vermiyor. Bazılarına veriyor ki bunların da İsa'nın hayatında önemli zamanlarda karşısına çıktığını görüyoruz. Hizmeti süresince İsa'nın karşısına çıktığını görüyoruz.
3: Buradan şey anlayabilir miyiz hocam acaba? Yani hani olay önemli ama kişiler önemli değil. Böyle bir mesaj alabilir miyiz acaba?
2: Evet tabii, olay, yani olay gerçek olması önemli. Ve bu gerçek olan olayın gerçekçi bir şekilde aktarılması önemli. Hani bir gemiye bindiğiniz zaman, yani İstanbul'da diyelim karşıdan karşıya geçeceksiniz. Bir gemide kaç yüz kişi var. Evet. Yani bunlarla ilgili bir şey yazsanız belki herhalde en çok göze çarpanlar anlatılırdı diye
3: düşünüyorum. Ya da en yakınımızdakiler belki.
2: En yakınımızdakiler anlatılırdı. Evet. Hiç görülmeyenler de var ama var ki aynı geminin içinde. Doğru, onlar da aynı şekilde o olayın içindeler. Ama bazılarının isimleri var, bazılarının isimleri yok.
3: Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz oldukça yoğun ve dikkat çekici sorularla ilerliyor. Fakat şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra sorularımızla ve hocamızla devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En yeni ilahiler, en sevdiğiniz ilahiler, hepsi ve daha fazlası

Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde diriliş anlatımlarıyla ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele aldık. Öncelikle defin sırasında kimlerin tanıklık ettiği ile ilgili farklı anlatımları konuştuk. Sonrasında defin işlemini gerçekleştiren kişiler ve bu süreçte kimlerin yer aldığı üzerindeki farklılıkları değerlendirdik. Sonra kabri ilk ziyaret eden kişilerin kim olduğu konusuna değindik. Şimdi dördüncü sorumuzla devam ediyoruz hocam. Hazırsanız dördüncü soruma geçiyorum.
1: Evet, buyurun.
0: Kadınlar mezara geldiklerinde taşın zaten kaldırılmış olduğunu mu görüyorlar, yoksa taş onların önünde mi kaldırılıyor? Bu anlatımlar arasında bir fark var mıdır? Çelişki var mıdır?
1: Hepsi oldu. Yani bir çelişki de yok. İşte olayı farklı anlarından anlatmaya başladılar. Yani her biri
0: farklı zamanları, farklı
1: evet,
0: süreçleri.
1: Farklı zamanlar. Olay aynı, hı hı, ama bunu farklı zamanlarını, anlarını anlatıyorlar. Ve ne diyor? Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Matta da bunu yazıyor. İşte Markos'ta da Şabat günü gelince Mecdelli Meryem diye devam ediyor. O da, hı hı, olayın bir yönünü anlatıyor. Yani hepsi oldu. Ve olayın hepsi önemli ama farklı zaman kesitlerini ele alıp aktardıklarından sanki bir çelişki varmış gibi algılanabiliyor.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Devam ediyorum. Hazreti İsa'nın kabrini ziyaret edenlerin gördüğü varlıklar yine İncil bölümlerinde farklı şekillerde anlatılabiliyor. Mesela Matta'da melekler, Markos'ta bir genç, Luka'da iki kişinin, Yuhanna'da da iki meleğin görüldüğü söyleniyor. Evet, sizce nasıl açıklayabiliriz, neler diyebiliriz?
1: Az önce söylediğim gibi yani olay aynı. Hı-hı. Yani yazıya geçirilme kesiti ya da anı diyelim, onlar farklı. Yani metinlere baktığımızda Matta 28. bölümde ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı diye devam ediyor.
0: Devam ediyor, evet.
1: Markos'ta ise mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giymiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. O mezarın içindeki bir anı anlatıyor. İşte Luka'da onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parlayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Yani bunların hepsi oldu. Ve Yuhanna'da da beyazlara bürünmüş iki melek göründü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda, evet, duruyordu. Ve bu meleklerin tanıklığı aslında oldukça önemli. İsa doğmadan önce de Meryem'e gelen melekti.
0: Evet.
1: İsa doğduktan sonra da Luka bölümünde, Matta'da anlatılıyor, o ilk söyledim. Sonra Luka bölümünde de doğduktan sonraki bölüm anlatıyor. Orada da meleklerin tanıklığı var. Ve burada
0: yine
1: defin oluyor, meleklerin tanıklığı var. Ve İsa göğe yükselirken de meleklerin tanıklığı var. Elçilerin,
0: evet,
1: işleri birinci bölümde.
0: Evet.
1: Yani burada hem insan tanıklar var, hem de ilahi varlıkların
0: ilahi var,
1: tanıklıkları var. Ve her yönden bu olayın gerçek olduğunu söylüyorlar.
0: Anladım hocam. Peki şöyle bir soru daha var benzer şekilde. Mesela Matta'da Mecdelli Meryem, Luka'da Emmaus'a giden iki öğrenci ya da Yuhanna'da yine aynı şekilde Mecdelli Meryem diye dirilişten sonra İsa'nın kimlere gözüktüğü konusunda da farklı anlatımlar var.
1: Evet, yani sıralama konusunda,
0: evet,
1: sıralama konusunda bir farklılıklar var. İşte aynı cevap burada da geçerli. Yani olay aynı, yazıya geçirilme olay anlarına ya da kesitlerine göre özet yapılarak anlatılıyor. Bunu da düşünmek oldukça önemli. Yani bütün bir olayı yazıya dökmek zor bir konu. Yani bir video kaydı yapılmıyor, yazıya dökülüyor ki o günün olanaklarını düşündüğümüzde yazıya,
0: evet, oldukça zor bir iş,
1: geçirmek oldukça zor. Ve onlar olayı özetleyerek yapıyor ve özetleyerek yapılmasının aslında önemli bir faydası da şudur. Hani kişiler sıkılmadan okuyabilir, olayın en önemli yönlerini, yanlarını görebilir, anlayabilir,
0: evet,
1: ve böylece müjdeye daha çok yaklaşabilir. Yani, hı hı, konu uzadıkça ve konu dağıldıkça İsa Mesih yaptığı işler ya da oradaki ölüm ve diriliş olayı gölgede, evet, kalabilirdi.
0: Önemli noktalar gölgede kalmasın,
1: kalmasın
0: diye.
1: Kalmasın tabii.
0: Evet. Peki diriliş sabahında kadınlara söylenen sözlerde de farklılıklar var İncil'lerde. Bu konuda ne diyebiliriz hocam?
1: Yani burada

0: Buna bağlı olarak da tabii ki tek bir günde iç içe geçmiş olaylar gibi görünebiliyor. Ama bunları biz nereden anlıyoruz? İşte Grekçe bilenler bunu okuyorlar, bakıyorlar, metinlere bakıyorlar, olaylara bakıyorlar. İsa'nın doğuşundan göğe yükselişine kadar geçen bütün sürece bakıyorlar ve buna bağlı olarak da bu yorumu yapıyorlar. Yani bugün bizim yaptığımız gibi işte İncil'den bir bölüm okumak, bir paragraf okuyup da
1: Tabii
0: bir
1: ki
0: yorum
1: yorum
0: yapmıyorlar yani.
1: yapmıyorlar. Evet. Peki Markus'a göre kadınlar korktukları için bir şey söylemiyor deniliyor ama diğer İncil'lerde gidip haberli yani bu haberi diğerlerine verdiği anlatılıyor.
0: İkisi de öyle. Ama melek ne diyor? Matta 28. bölümde melek kadınlara şöyle seslendi: korkmayın. Demek ki korkacak bir şey yoktu. Yani ve bir de o toplumda o günkü kadınları da düşünmek oldukça önemli. Bu programın ilerleyen bölümlerinde ona biraz değineceğiz. Özellikle İsa Mesih'in soykütüğüyle ilgili maddede kadınlara yer veriliyor. Ve o döneme göre bu çok ilginç bir durum. Yani edebi durumda. Çünkü kadınlar öncelikli değildi. Ve kadınların
1: Maalesef, evet.
0: korkusu nasıl diyeyim bir rol almak gibi olabilir yani o toplumda ve buna bağlı olarak da korkmuş
1: Olabilirler.
0: olabilirler. Yine melekte gördükleri zaman yine korkmuş olabilirler ama melek kadınlara ne diyor? Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum, o burada yok, söylenmiş olduğu gibi dirildi diye devam ediyor metin ve olayın iç içe geçmiş şekilde anlatıldığını da görüyoruz. Yani paragrafı okuduğumuzda biz bunu anlıyoruz. Yani yazar ne anlatmak istiyor? Kişiler İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. İsa'nın ölümünün ve dirilişinin gerçek olduğundan söz ediyorlar. Yani kadınlar, melekler, İsa Mesih'in kendisi bu dirilişe tanıklık ediyor.
1: Tanıklık ediyor. Evet. Peki İsa'nın dirilişten sonra ilk olarak görüldüğü yer konusunda da farklı anlatımlar var sanki. Bu konuda neler diyebiliriz hocam? Mesela Celile'de göründü diyen var, Yeruşalim'de göründü ilk olarak diyen var.
0: Yani burada onların belki görenler ilk gördükleri için böyle yazmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani şimdi kime göründüyse ilk olarak o gördü ve ilk gördüğünü yazmış olabilir. Herkes farklı farklı zamanlarda ilk defa İsa'yı gördü. Ve buna bağlı olarak ilk dediğinde kendi bakış açısıyla
1: Tabii.
0: ilk gördüğü şeyi anlatıyor. İlk gördüğü anı anlatıyor diye düşünüyorum. Yani buradaki ilk de göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki zorluk, yani bizim hep bu yorumlamakla ilgili konulardaki zorluk şu: burada anlatılan olay bizim bugün düşündüğümüz gibi kronolojik olarak anlatılmıyor. Yani İsa dirildi, böyle olduğu her şey
1: Evet.
0: öyle değil. Olayın anları anlatılıyor ve olayın anları anlatıldığı için yani bunlar iç içe geçmiş ve belli bir düzenli sıra içermeyebiliyor. Yani bunu hep aklımızda tutmamız lazım. Ama bu bir çelişki değil. Yani bu bir çelişki değil.
1: Anladım hocam. Yine bir sonraki soruma geçiyorum. İsa Mesih'in dirilişiyle ilgili birçok ayete baktık birlikte. Çelişki gibi görünen ayetler üzerinde konuştuk. Bugün ele aldığımız bu ayetler ışığında diriliş anlatımlarına nasıl yaklaşmalıyız sizce ve bu farklılıkları nasıl anlamalıyız? Toparlayacak olursak.
0: Yani öncelikle İsa dirildi. Buna bakmamız gerekiyor. Bu önemli. Aslında bu İncil metninin yazılması Yuhanna'nın da dediği gibi, yazdığı gibi, bunlar okunsun ve okuyanlar iman etsin diye yazıldı.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: bizim bakış açımız o olması lazım. Ve yine Yuhanna kendisi söylüyordu: İsa bunlardan çok daha fazla mucize yaptı. Ama bu mucizeler, yani az önce söylediğim gibi, işte İsa Mesih'in kurtarıcı, bizim günahlarımızı üstlenmek için gelen kişi olduğuna iman edelim ve sonsuz yaşama kavuşalım diye yapıldı ve yazıldı. Ana konu bu olması lazım. Daha sonra İsa'nın ölüm ve dirilişi konusunda farklı kaynaklarda çok değişik konular anlatılıyor. İşte ölmedi, dirilmedi gibi. Ama elimizdeki metinlere göre biz bunun gerçek olduğunu görüyoruz.
1: Birçok kişinin tanıklığı var.
0: Tabii.
1: İlahi varlıkların tanıklığı var.
0: Matta bölümünde bu konuda anlatıyor ve bunu açıklıyor da: nöbetçilere rüşvet vererek işte onun dirilmediğini söyleyin diyor. kimler bunu söylüyor?

0: O dönem orada olan Yahudiler bunu söylüyor. Neden? Çünkü ölüm ve diriliş gerçek olacak o zaman. Hatta evet. Bölümü okuyabilirim.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Şöyle yazıyor. Nöbetçilerin getirdiği haber başlığı var. Matta 28. bölümde 11. ayetten devam ederek okuyorum. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz: öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken onun cesedini alıp götürdüler. Yani evet. Daha o zamandan İsa'nın dirilişine karşı bir hareket var. Yani evet. Bir yalan var.
1: Bir muhalefet oluşturuyorlar. Evet.
0: Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Yani Matta bölümü yazıldığında hala buna inanan insanlar vardı. Evet. Aradan 2000 yıl geçti ve bu 2000 yıllık süreye baktığımızda hala İsa'nın ölmediği, ölmüş gibi göründüğü, göğe yükseldiği söyleniyor. Hı-hı. Ama İncil metinlerindeki kayıtlar aslında bize bir belge olarak ulaşıyor. Bunu işte ölmedi, öldü gibi görüldü diyenlerin bir kaynak yok. Yani bir kanıt yok. Ama birçok tanık var burada. Bu program içinde konuşuyoruz. Bugün konuşuyoruz. Yani birçok öğrenci var, kadınlar var. Yani herkes buna, melekler var. Yani herkes tanıklık ediyor.
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün diriliş anlatımlarında çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık ve ilk bakışta farklı gibi görünen bu ayrıntıların aslında metinlerin dikkatli ve bütüncül bir şekilde ele alındığında anlam kazandığını da görmüş olduk. Her bir sorunun kendi içinde bir açıklaması olduğunu ve bu farklılıkların metinler arasında bir çelişki oluşturmadığını da öğrenmiştik birlikte. Belki de asıl mesele metni yüzeyde değil, bağlamı içinde ve dikkatle okuyabilmekte yatıyor. Sevgili Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta güzel açıklamalarda bulundu. Teşekkür ederiz İsmail Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Marnata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomarnata.com'dan bize yazabilirsiniz. Radyo Marnata'da kalın. Gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın. Hepinize esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
5: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
11: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün

Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: çoban
1: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Ziyaretçileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları, Hristiyanlık inancının merkezi, doğduğu, yayıldığı topraklardır. Hristiyanlığın tüm izlerini bu toprakların her köşesinde görmek mümkün. Biz de bu programda Anadolu topraklarında Hristiyanlığa daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sizlere, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. İyiyim. Mutluyum burada olmak, sizinle bu konuları konuşmak. Mutluyum. Hatırlamak. Hiç olmazsa unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Ve evet, biz de yavaş yavaş imanda gelişmemize sebep oluyor.
0: Evet. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bu bölümde aslında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Anadolu'da Hristiyanlığın içinde bulunduğu duruma ve Protestanlığın bu dönemdeki gelişimine bakacağız. Cumhuriyet dönemine geldik artık ve bu dönemde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Hristiyanlar için olumlu olumsuz birçok şey yaşanmış. Evet. Tabii ki bu dönemde bazı kiliseler ve çevre bölgelerde uyanışlar gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'in müjdesini duyurmak konusunda daha ön plana çıkılıyor sanırım bu dönemde. Hı hı. Bazı kişiler var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Bu çevre bölgeler neresi? Neler oldu Cumhuriyet döneminde diye sormak istiyorum.
1: Tamam. Çünkü aslında Cumhuriyet yepyeni bir dönem. Artık Osmanlı bitti, değil mi? Osmanlı'daki Hristiyanlara bakış açısı bitti. Şimdi Cumhuriyet döneminde Cumhuriyeti kuranlar kafalarında inanç yoktu. Hristiyanlık, Müslümanlık da yoktu. Ama Türklük vardı ve ne yazık ki Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılında tabii kilise biraz zor durumdaydı. Ama Rab sakin durmaz. Rab sakin durmaz. Rab bir uyanış yaptı. Gedikpaşa'da, Beyazıt'taki Gedikpaşa'da bir uyanış başladı. Geceleyin insanlar toplanıyor. Tek tek insanlar toplanıyor. Sabaha kadar dua ediyorlar, İncil'i vaat ediyorlardı. Ve bu ruh İstanbul'a dağıldı. İstanbul'dan başka yere dağıldı. O ölü topraklar dirildi. Ve bunlar İncil'le, ilahilerle devam ettiler. Eski gönençlerine geldiler. Eski durumlarına geldiler. O korku gitti.
0: Baktığımız zaman konuşmuştuk Kitab-ı Mukaddes şirketinden ve yıllar içerisinde varlığını sürdürdüğünü de görüyoruz aslında. Cumhuriyet döneminde de kutsal kitap, İncil nasıl insanlara ulaştırıldı? İnsanlar rahatlıkla İncil bulabiliyorlar mıydı?
1: Tabii. Kitab-ı Mukaddes şirketi 1820 yılında kuruldu. Hı hı. Aslında 1820 yılında kuruldu. Önce İskoçya'da kuruldu. Ve şirketin kuruluşuna bir sebep bir kadın. Mary adında bir kız. Kendi diliyle, İskoç diliyle bir kutsal kitap istiyordu. Bulamadı. Hı hı. 20 kilometre uzakta aya yürüyerek dediler ki orada bulabilirsin. Gitmiş orada, pastörün orada. Dedi ki ne yazık ki dedi, bir tane kaldı, o da verildi. Hı hı. Ağladı. Ağlayınca bu adam üzüldü. Verdi ona. Kızcağız daha önce kaç yıl çalışmıştı ve biraz para biriktirdi, onu aldı. Ama ne yaptı? Kutsal kitabı alınca bütün dil sabaha kadar okuyordu ve yazıyordu. Bir gün kutsal kitabı verdi. Dedi teşekkür ediyorum, benim de kutsal kitabım oldu. Nasıl? Hepsini yazdım. Bunu düşündürdü adam ve gitti kentin yöneticilerle oturup Kitab-ı Mukaddes'i kurdular. Ve Türkiye kuruldu 1920'de ve önce de İstanbul'da, merkezi İstanbul'da. Sonra daha önce de söylediğimiz gibi Bible House, kutsal kitaphanında madaa vardı. Ve o günden beri 220 yıldır her yerde İncil yayıldı. Bütün Balkanlara, Türkiye'den bütün Balkanlara, bütün Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya. Tabii Orta Doğu'ya Arapça basıyordu İncil'i. Hı hı. Mesela Farsça, Azerice, Bulgaristan'da bu Kiril basıyordu ve birçok yere, hatta Kırım Savaşı'nda bile, Kore Savaşı'nda bile Türkiye'den binlerce İncil gitti ve askerlere dağıtıldı. Görevini yaptı ve kutsal kitap, Kitab-ı Mukaddes şirketi daima devletin yasalarına uygun hareket ettiler. Asla devlete karşı, devletin yasalarına karşı hareket etmediler ve bugüne kadar duruyor. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk yayın evi ve 2200 yıldır, 220 yıldır var olan bir kuruluştur.
0: Peki o dönemde insanlar İncil'e rahatlıkla ulaşabiliyorlar mıydı? Ya da İncil rahatlıkla insanlara verilebiliyor muydu?
1: Şimdiki gibi değildi. Şimdi interneti aç, istediğin yerde İncil alabilirsin. Hatta İncil almasa bile indirebilirsin. O zaman da ne yazık ki yoktu. Ancak mesela İstanbul'da bir dükkan vardı. Oradan geçerse tesadüfen bulabilirdi. Ya da ilan veriliyordu gazetelerde. İlanın üzerinde bir mektup yazıyorlardı, gönderiyor. Ben de 1967 yılında 14 yaşındaydım. Bir ilan üzerinde diyor ki eğer kitabı mukaddes istiyorsanız şu adrese yazın. Hiç unutmam, posta kutusu 186 Sirkeci. Hemen yazdım, düşün, o düşünceyle yazdım. Ve bana bir kutsal kitap geldi ama parayla geldi. Hı hı. Ama insanlar öyle. Ama şimdi çok daha fazladır. Ulaşabilirsin internet, YouTube'a gir istediğin kadar. İstediğin yayın evinde. Yani like yayın evinde de İncil satılıyor.
0: Evet, artık da teknoloji gelişti. Dediğiniz gibi artık aplikasyonlar var. Ücretsiz neler, İnciller neler var. Kiliselerden alınabiliyor. İnternet üzerinden alınabiliyor. Birçok yolla tabii ki insanlar artık sahip olabiliyorlar. Peki protestan inancına sahip kişiler nerelerde toplanıyorlardı? Sayı olarak çoklar mıydı o dönemde?
1: Şimdi o dönemde söyleyeyim sana, 1915'ten önce sayı çoktu. Sana söylüyorum ama çok çoktu, çok kişiler vardı. 1915'ten sonra bu sayılar azaldı. Ama Cumhuriyet döneminde de yavaş yavaş insanlar toparlanmaya başladı. Kiliselere gitmeye başladı. Aslında 1990'dan sonra daha çok rahat bir şekilde protestanlar dernekler kurmaya, vakıflar kurmaya başladı. Kendi binalarını yapmaya başladılar. Ve şu anda Türkiye'mizde 188 kilise vardır ve bunların çoğu dernek ya da vakıftır ve gayet o, şu anda hiçbir sorun yoktur. Toplanma, İncil dağıtma hiçbir sorun kalmadı. O eski karanlık ruhlar bitti. Artık çok rahat kabulleniyorlar insanlar.
0: Evet. Güzel bir gelişme tabii ki de bu da. Konuşacak çok konu var ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Behnam Bey, aslında Cumhuriyet döneminden konuşuyoruz. Cumhuriyet döneminde kiliseler nasıl büyüdü o dönemde, biraz anlatır mısınız?
1: Tabii yani tabii kilisenin büyümesi Rab'be bağlıdır, imana bağlıdır. Ve kilise, yani kilise derken imanların büyümesi. Bir hatırlar mısın, bir ara program yapmıştık, dedi ki hilesiz sütü özleyin. Hilesiz süt nedir? Rabbin sözüdür.
0: Evet.
1: Rabbin sözünü okudukça insan gelişiyor. Hatta yani bir Hristiyan sabit olamaz. Hristiyan canlıysa gelişmelidir. Ve bakın ne diyor burada Rabbin sözü, ikinci Petrus'ta diyor ki, anlatıyor işte şimdi şu nitelikle sevgi, iyilik, ne bileyim kardeş severlik, sadakat, bunlar olmalıdır. Bunlar olmasa kördür diyor. Diyor ki bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı, bak çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha dikkatli olun. Daha çok dikkatli olun. Şimdi düşünün ki bir ormandır, bir rüzgar estiği zaman çok kökleşmeyen ağaçlar ne olur? Tek tek düşüyor.
0: Evet.
1: İman hayatında da kökleşmeyen bir imanlı, imanda büyümeyen bir insan ufak tefek tecrübeler gelebilir. Her zaman tecrübe gelebilir, değil mi? Bir ekonomi sıkıntı olabilir, bir evlilik problemi olabilir, olabilir. Ve gerçekten kökleşmemişse düşecektir imanda. Ama hamdolsun Cumhuriyet döneminde imanlılarda daha çok güzel oldu. Ne oldu? İncil Türkçe çevrildiği, kendi dilleriyle daha çok İncil'e yönelik teolojik kitaplar, broşürler basıldı. İnsanlar okudu. Kiliseler bir araya geldi. Birbirlerini teşvik ettiler. Dua ettiler. Hatırlıyorum yani yıllar önce hatırlıyorum. Ayda bir kez bir yerde toplanıyorduk ve sabaha kadar. Sabah, işte akşam 7'den sabah 6'ya kadar. Sabah 6'da Rabbin sofrasını yapardık. Kardeşlik sevgisi demektir. Ve ayrılıyorduk. Hiç uyumadan sabaha kadar dua ederdik. Yani dua ederken bazen bir konu hakkında konuşuyorduk, dua ediyorduk, İncil okuyorduk. Ve gerçekten bu da uyanışın gelmesine sebep oldu. Daha sonra ne oldu? Eskiden Transworld Radio dediğimiz Lübnan'dan bir yayın yapıyordu radyo. İnsanlar dinliyordu. Arapça farklı değil ve Türkçe'de bazen onları dinliyordu. Ama daha sonra 24 saat programlar oldu. Radyolarımız oldu, değil mi? Televizyonlarımız oldu. İnsanlar özgürce bakıyor, okuyor. Sonra kitap istiyor, kargolar geliyor ve gerçekten bu kilisenin büyümesine, sayısal gelişmesine ve imanda kökleşmesine neden oldu.
0: Evet. Peki Cumhuriyet döneminde de şehit edilen Hristiyanlar var mı? Zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan?
1: Vardır. Yani bilinen şey çekiliyorum. Mesela o Haralambos, dedim ya Haralambos. Onu anlattı, geçelim. Ama 1980 yılında Adana'da bir karı koca vardı. Amerikalı ve bu Amerikan dershanelerinde ders veriyordu. Bir gün karısı da hamileydi ve bir gün kapı açıldı. Çıkınca öldürdüler. David Goodman diye bir adam 1980'de. Sonra 4 ay sonra oğlu oldu ve oğlunun adını da ne koydular biliyor musun? Zafer. Bak, annesi yani adamın karısı lanet okuyacağına bereketledi. Ondan sonra 2007 yılında önce Trabzon'da, 2006 yılında Şubat'ta Trabzon'da bir Katolik papaz Santoro dua sırasında birisi gidiyor, 18 yaşında birisi gidiyor ve onu öldürüyor. Ama onun ölümü de çok bereket oldu. Nasıl oldu? Onun cenazesi İtalya'dan oldu ve gazeteler annesi ve kız kardeşini buldular. Annesi ve kız kardeşi dedi ki evet, o oğlumuzdur, kardeşimdir. İmanı uğruna şehit oldu. Ne mutlu. Biz onları öldürenleri de seviyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Sonra 2007 yılında da Malatya'da da üç kardeşimiz öldürüldü zirve. Neyse, o akşam Malatya'ya gittim. Ertesi gün bir toplantı yaptık. Sonra orada birisi yaklaştı. Dedi, bu durlarla görüşebilir miyiz? İşte hem iki kardeşimizin iki karşı evliliğiyle falan. Neyse gittim, onlara söyledim, rica ettim. Tamam dediler, onu çağırdım geldi. Kardeşimizin evine gittik. Perişandı zaten, kocası öldü. Adam mikrofonu uzattı böyle. mikrofonu uzattım. Ve Şems'e dedi ki işte dün sabahleyin beraber kahvaltı yaptık ve şu ayetleri okuduk, uğurladık ve duydum. Ama benim kocamı bir amaçla öldürdüler. O imanlıydı, şimdi cennettedir. Ve öldürenleri bağışlıyorum. Böyle deyince adam zannetti ki delirmiş. Bana baktı. Dedim doğru söylüyor. Hristiyanlar böyle derler falan. Sonra şeye gittik. Tilman'ın eşine de gittik. O da aynı şeyi söyledi. Akşam beni arıyor, diyor ki bak program yaptı. Aynı şeyleri söyledi. Ve gerçekten belki 1000 misyonerden daha çok iş yaptı. İşte Hristiyanlık budur kardeşim, değil mi? Hı hı. Sonra biliyorsun meşhur gazeteci yazarı, onu da öldürdüler. Tabii adam da iyiydi, kalemi de güzeldi, öldürdüler. Daha sonra 4 yıl önce yine Diyarbakır'da bir Koreli aile vardı. İşittiniz mi, bir Koreli aile vardı. Akşam aradılar adamı, dediler ki gel bize İncil'i anlat. Çıktı ve onu öldürdüler. Ertesi gün yine gittim ve kadın perişandı. Ama hamdolsun bu kardeşlerimizi öldürenleri bağışladık, sevdik. Ve bir gün, umarım bir gün onlarla karşılaşacağım. İmana gelmiş olarak, Hristiyan olmuş olarak, pişman olmuş olarak onlarla karşılaşacağız.
0: Evet. Bu arada tabii ki gelişmeler de oluyor. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği de kuruluyor. Hı-hı. Bir dernek. Bu dernekten de bahsedebilir misiniz? Amacı nedir? Bir inanç bildirgesi var.
1: Şimdi biliyorsunuz bu dernek 1990 yılında kuruldu ve hı-hı, Türkiye kilise o dönemde gerçekten çok zorluklardan geçiyordu. Sonra bir araya geldik. Bu 1990 yılında bir araya geldik ve ilk kez Türkiye Kiliseler Birliği danışma olarak kurduk. Ama amacımız şuydu. Amacımız, bakın ben söyleyeyim. Amacımız yepyeni bir kiliseler ya da karşıt ya da insanları kötülemek değil. Amacımız kiliseler arasında, yani bizim Protestan Kilisesi arasında, hı-hı, sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birlik ve işbirliği sağlamaktır. İkinci amacımız Türkiye Protestan Kiliselerinin ortak yararları için anlaştıkları faaliyetlere etkin olmaktır. Mesela birisi bazen kiliseniz diyor ki bir tapınma yapalım, değil mi? Hı hı. O noktada birlikte birbirimize yardımcı olmaktı. Üye kiliseleri devletimizin önünde ve üye kiliseler tarafından gerekli görülen bir platformda temsil etmek ve onların sözcüsü olmak. Şimdi birisinin bir sorunu varsa herkes gidemez ama bu kurulan tek dediğimiz bu danışma, hı hı, kurulunun başkanları gidip de devletin önünde onları savunacak. Ve Protestan kiliselerin TC yasaları önünde hukuksal konularını izlemek ve hesaplamak. Bir sorun varsa avukat tutmak, hı-hı, ilgilenmek. Ve konu aslında buydu. Ve tabii bizim amacımız bütün Türkiye'deki Protestan kiliseleri bir şemsiye altında almak ve ortak bir inanç yapmak. Bu ortak inanç neydi? Tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Hı-hı. Baba, oğul ve kutsal ruh diye tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Zaten ayetler vardır. Bakın okuyayım ayette. Ayet 1. Korintoslar 8-6'da diyor ki bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracıyla yaratıldı. Biz de onun aracıyla yaşıyoruz. Ve tek bir kutsal ruh Tanrı vardır. Tek Tanrı vardır. İkinci olarak tek kitap, kutsal kitap. Hı hı. Kutsal kitabın Tanrı'nın sözü ve değişmezliğine inanıyoruz. Ve bütün konuşmalarımız, tanışmamız bu kitabın çerçevesinde olacak. Eğer hepimiz aynı şeye inanırsak problem olmaz, değil mi? Evet. Farklı şeyle konuşmak. Sonra tek sorun vardır, o da günah sorunudur. Hı hı. Kilisede bir tek sorun, günah sorunudur ve o günah sorunu çözülmelidir. O da İsa Mesih yapar, İsa Mesih çözer. Sonra tek kurtuluş vardır, o da İsa Mesih. Diyor ki Tanrı ile insan arasında, 1. Timoteus'a insan, Tanrı ve insan arasında tek bir kurtarıcı vardır. O da cümle uğruna, herkes ona canını veren İsa Mesih'tir. İsa Mesih lütufla bizi kurtarıyor ve o aracıdır, o bizim savunmandır, o avukatımızdır. O vasıta olmadıkça hiç kimseye baba gelmez. Zaten söyledi, yol, gerçek ve yaşam benim, değil mi? Yuhanna, evet, 6'dan. Bana iman eden kurtulacaktır. Ve ben vasıta olmadıkça kimse babaya, cennete gitmez. Tek kurtuluş vardır. Bak hepimiz aynı şeye inandık. Tek lütuf vardır, kurtuluş. Yani şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Biz lütufla kurtulduk. Ama lütufla kurtulduğumuz için tabii iyilik yapacağız. katkı sağlayacağız, insanlara yardım edeceğiz, merhamet. Ama bunları yaparken bunlara güvenmiyoruz. Bunlar bizi cennete götürmez.
0: Evet.
1: İmanımızın ürünüdür bunlar, değil mi?
0: Evet.
1: Bizim gereklidir işimiz. Ama lütufla kurtuluş ve tek ruh var. Baba Allah ve kusar o dediğimiz. Ve tek beden var, o da kilisedir. Kilise Rabbin bedenidir. Kardeşlerdir. Ve tek son vardır. Bir gün İsa Mesih gelecek. Hepimizi yanına alacak. Ve biz ebediyen göklerde olacağız. Ne güzel. Bundan daha güzel bir umut var mı?
0: Evet, gerçekten. Herkesin umuda ihtiyacı var. Ve kalıcı, son bulmayan bir umut. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle aslında Hristiyanların tek umudu diyebiliriz.
1: Ve yakında da geleceğe inanıyorum. Hı hı. Onun için hazırlıklı olalım. Bir ayet söyleyeyim. Daniel 12:10'da diyor ki, son günlerde birçokları kendilerini arıtıp temizleyecekler ve lekesiz duruma. Kesinlikle söyleyeyim, ne kadar istersin hayatın boyunca papazlık yap, müjdecilik yap, ne yaparsan yap, eğer Rabbin yanına yüreğinde bir leke varsa gidemez cennette. Lekesiz olmamız lazım, kutsal olmamız lazım. Mesih'in kanıyla paklanmamız lazımdır. Bu çok önemlidir ve teşvik ediyorum, herkes dikkat etsin kendine, aratıp temizlesin ve lekesiz duruma gelsin. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Bundan daha güzel olması. Ve de bu ayet de vardır. Leviler kitabının özeti şudur: Tanrı benim, kutsalım, siz de kutsal olacaksınız. Ve Rab dedi ki, madem ki ben kutsalım, sizi kutsal kıldım, siz de kutsal olacaksınız. Hatta daha ağır bir şey vardır. Onu da okuyayım. Birinci Petrus bak. 1. Petrus ne kadar güzel olur. Diyor ki, bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayıp, eyleme yani tetikte olun. Ayık olarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görülmesiyle size sağlanacak olan lütfe bağlayın. Söz dinlemeyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Yani tövbeden önceki duruma uymayın. Ve bak, bu sizi çağıran kim çağırdı bizi? Tanrı. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olunmuş. Nitekim yazılmıştır, bak söyledim size, Levile'de. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Ama biliyor musun, bak, her davranışınızda, insanlara bakışınızda, insanları selamlamanızda, insanlarla görüşmenizde kutsal olun. Bu evet, kilisenin çağrısıdır. Ve kutsal olmayan bir kimse Tanrı'nın yüzünü göremez.
0: Evet. Tabii ki bunu yine de kendi çabalarımızla yapmamız mümkün değil.
1: Asla.
0: Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'e iman sayesinde ve aldığımız kutsal ruh sayesinde olabilir. Onun için iman çok önemli. Yine
1: çok
0: de
1: doğru.
0: İsa Mesih'e kendi çabamızla hiçbir şey yapamıyoruz. Ve baktığımız zaman aslında bu program serisinde çok eskilere gittik, bütün süreç boyunca baktık ve aslında gerçekten Tanrı'nın gücüyle nasıl bu inancın büyüdüğünü gördük.
1: Ya.
0: Kimi zaman zulümler oldu, kimi zaman daha iyi dönemler olmuş Hristiyanlar için.
1: Zaman zaman. Doğru.
0: Ama görüyoruz ki aslında gerçekten İsa Mesih'e sadık kalan imanlar sayesinde, yürekten bağlı kalan imanlar sayesinde nesiller boyunca devam etmiş Tanrı'nın gücüyle. Tabii ki. Ve günümüzde de aslında birçok şehirde şimdi Protestan kiliseleri var. Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır. Kiliselere rahatlıkla gidip sorular sorabilirler mi? Ziyaret edebilirler mi? Öğrenmek istedikleri konular varsa ne yapabilirler? Nasıl bir yol izlemeli? Behnam Bey, biraz bahsedebilir
1: aslında
0: misiniz?
1: Aslında çok basit oldu. Yani her şeyden önce internete girebilir. Ya da birçok Protestan kiliseleri sürekli açıktır. Orada birisi vardır. İsterse gidip soru sorabilirler. Ve her kilisenin önünde de bir masa var, İncil vardı, kitaplar var. İsteyen gidip olabilir. Hiç sorun değildir. Ama en önemli, bir sorun düşünüyorlarsa internetten isteyebilirler, kiliseden isteyebilirler, değil mi? Biz adres vermeyelim. İsteyen bakabilir internette.
0: Evet. Ve tabii ki kiliselere gittiklerinde, Protestan kiliselerine, bir çekinmelerine gerektirecek bir durum yok. Her zaman sıcak bir şekilde karşılayacaklardır. Sorularına
1: kesinlikle,
0: İştenlikle cevap vereceklerdir.
1: Kesinlikle.
0: Onun için bu anlamda da çekinmeyin. Ön yargılarınız varsa da bu anlamda ön yargılarınızı bir kenara koyarak gerçekten ne olduğunu öğrenmek için
1: çok doğru,
0: Protestan kiliselerine gidebilirsiniz. Bir İncil okuyabilirsiniz.
1: Çok doğru.
0: Bunlar çok önemli. Çünkü neye inandığımızı ya da neye inanmadığımızı bilmek gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Evet. Keyifli bir programdı. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Teşekkürler.
0: Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
11: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
9: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maraton'un görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
12: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
12: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
13: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.